0: ve Şencan çet el tele şöyüyenin kuruluş ahvalını gördü. Bihatterlikke əqiqi kapalat kılış aldınkı şartıda kuruluş süretini tezletiş. Dikkatini Canobi Şencan'ın tarakiyat ihtiyacı merkezleştirip, pen kuruluşunu aldın planlap, ıxsaslıklarını kırgızış salmıqını zor aytıp, mektep başkuru süptini kapalatlendiriş gerek tep təkitledi. Erkin Tunyaz, Cungu Xaribi Yurt Tadqiqat Mərkəzinin Qashqarda Turuşluq Xizmət Bankıdı. Dövlət Millətlər İşləri Komitetinin Qashqar Daşıyotki Cunguqa Milleti Ortaq Gəvdisi Tadqiqat Bağısıqı berib, tadqiqatçılarının birinci səpki çoğunqır çöküb, Şencanı dair mohim nəzəriyevi və əməli məsili tadqiqatını küçəydib, köpləb, zor nəticini qolğı kəltürüşünü ümit qaldı. Erkin Tunyaz, Qashqarı, Şinto Toqumiçilik Pen Texnikisi Çeklik Şirketinin 1 milyon urçuqluk yip egiriş türü birinci kararlı kuruluşunun işlep çıkırışkı kırıştırılış ahvalını gözünü keçirdi. Kendi baskışlık türü kuruluşunun süretini tezledip, devlet karxanası buluştak evzelliğini toluq cari kıldırıp, paxtını çıkan cayda aylandırış nisbiti ve məhsulat aşırma kımmetini yukarı götürüp, texmo köp kişinin iş kuruluşu türkü bulup, Zəncirini uzartış, toluqlaş, küçəyçdə ülgülük, törtgülük rolunu yaxşı cari qıldırış gerək dəb görsətdi. Şincan, Xuaçi, Aql Pən Texniki Çəklik Şirkti, Canobi Şincandaki Tuncu Ködəmlik, Ali İdiktron Yasımcılıq Karxanısı. Erkin Tunyaz, Aql Yasımcılıq Seyxini gördü. Karxanını aşkışlıq, yadroluq texnikide ötkəlik hocam qılış, pən texniki nəticələrini aylandırış və ixtisaslıqlarını kırgüzüş qatarlıq cəhətlərgi səcil küçəb, Utra Asiya, Canobi Asiya bazırını ecib, texmo köp əmgi küçü cəlib qılışqı ilhamlandırdı. Erkin Tunyaz, təkşürüb tətqiq qılış davamında bunularını təkidlədi. Qashqar viloyati taraqqiyotdan bexatarlikni texim yaxshi bir tutash planlab, jamiyat muqimligini qo'g'dashni boshdan oxir bosh o'rniga qo'yib, bexatar ishlab chiqarish va opatdan mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizish xizmatini haqiqiy yaxshi tutishi. Yil beshidagi nishon vazifalariga ching bog'lab o'tkazilgan hujum qilib, iste'molning hayotiy kuchini kuchab qo'zg'itib, unumlik selmini kengaytirib, sanoat iqtisodining muqim eshishiga haqiqiy turtki bo'lib, mulozimatchilikning tez taraqqiyotini ilgir surib, kelar yillik turlarni yaxshi tayyorlashi. Sunniy aql bilan yozimchilikni birlashtirishni cho'nqurlashtirib va kengaytirib, yuqori sifatli taraqqiyotga yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlari orqali yetakchilik qilishi. Cunhua milleti ortak gevdisi eğni müstakkemleşini asası liniye kılıp, milletler şitbaqlıqı tərəqiyatını ilgir sürüş kanununu yaxşı təşviq kılıp, yaxşı izcillaşdırıp, yaxşı yol qoyup, tərəqiyat üçün kişiler kalbini mücəssəmlişi, birikmi küş toplaşı gerek. Niye Cuan? Birlikte təkşürüp tətqiq qıldı.
1: Әмді 15-ші бәсіліні яқшы башылап, еңі мұсапыда жасарат білән алғы ілгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станциямыз Хәвіри. Автоном райондегі жайлар күздегі құрылыш қылышының яқшы мәзгіліні чың тұтып, сучылық түр құрылышыны сіжіл алғы сүрмәкті. Шинжан чоң жылға сучылық түгіні құрылышы еқінда генератор группісіне омымезлік тәңшәш сынаш басқышығы кірді. Qoyan təsdiqləb yolqı qoyğan su tejəş, su bilən təmiləşdi ki, 172 çoğun suçılıq quruluşunun bir bolğan bu tür omumizlik işqi kirishtirilgəndən kin, Aqsu şəhəri və tövən iqindiki dərya yolunun kəlkündün omumizlik müdafiyəlinəş ölçümünü 50 yılda bir görüldüğən dərəcəgi kötürüplü qalmay, tövən iqindiki suğrış rayonunun su kəmçil buluş məsəlsini önümlik əlqılıdı. Tarım deryasığa yılda 3 milyar 420 milyon kubmetr ekologiyalik su yetkizeleydi. Şincan Çoğcılığa suçılıq tügünü kuruluşu 3. toxtan bölüki tür bölümünün baş injineri Zhang Chunrong muhbirgı mındak dedi. 1. generator grupsı da varlıq sınaqını tamamladık. 2. generator grupsı da torgu münasivetlik sınaq kılvatımız. 3. generator grupsıga su yetkizüş sınıqını tamamladık. Çağan Toqay nahiyasının noktalıq xalıq durmuşu türü çığır su ambarının kuruluşu tamamlanıp tekşürüp ötküzüleş basqışığı kirdi. Bu, deryanı tosış arqılıq yasalgan su ambarı bulup, sığımı 3 milyon 580 min kubmetr kilidu. İşiltilgendin kiyin tövən iqin çığır suğrış rayonidiki 12.500 mu asası etizini suğrışta su kəmçil buluş məsilsini ünlümlük əlqilip, ikki ma'muriy kentga odam va chorvularning suv ishiltishini kafolatga ega qilib, yilga 4 million 9 ming kub metr suv bilan ta'minlaydi. Chag'an to'qay nohiyasi, Jengiz siyasi, Chig'ir kentining aholisi Li Changjie mundoq dedi. Ilgari atyazlik sug'urishda suv kamchil bo'lish masalasi bizni izchil qiynab kelgan. Suv ambiri yasalgandan keyin sug'urishda ishlatiladigan suv manbasi kafolatga ega bo'ladi. Jaylarda yana bir turkum yangi to'ri qurilishi boshlandi. Sanji shahri Santunxi sug'urish rayonini zamonaviylashtirib o'zgartish qurilishi yaqinda boshlandi. Davlat darajalik bu cho'ng tipdagi sug'urish rayoni Sanji shahrining kalkundan mudofiyalanish, qurg'oqchilik taqobil turish, 1 million 100 ming mo sug'urish rayoni va shaharni suv bilan ta'minlash vazifasini ustiga olgan bo'lib, bu qatim yana sug'urish rayoni raqamlashtirilib o'zgartiladi. Sanji shaharlik suvchilik punktining oliy injeneri Shuesha mundaq dedi. Qurilishni 2027-yili 4 ayning 30 kunidan burun tamomlab, suv boshlashni mo'ljallardik. Santunxi sug'urish rayonining raqamlashgan, zamonaviylashgan universal boshqaruv saviyasi umumizlik o'stiriladi.
0: Endi ijodi aql yosimchilikdan Shinjongga nazar sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Xiao Penjun xabar qildi. Turban shahrining Pichan nohiyasidagi Венжейсан запас табий газ амбры топи, дөлетімізсің ғарбі чимал районедеге түнчі запас табий газ амбры топы болып, ғарбінің газын шарқы 700 тұрбілейін есіде, газ шылдыштеге юқыры пәліні таңшаш вә табий газ білен тәмірләшке қабалетлі қылыштек мойын вәзейбіні үстег алған. Hazır zapas təbii qaz ambr topi bir tərəfdən aqıllaşdırıb görüşdürüş, asraş, özgərtişni alğı silcisa, yəni bir tərəfdən yadroluq uskunlarının sığmını kengaytib, dərəcəsini östürüşni tamamlab, təbii qaz bilan təminləşki kapalatlı qılış iqtidarını bütün küçü bilan puxtlamaqda. Венжейсан запас табий газ амбри йығыш пунктыда қызыл ранглик ақыл чарлап тәкшүріш машина адыми, алдын бәлгіленген лен яны бойлап уяқтым бияқы өтішіп, худде қарабылғы оқшаш завуд районыдеке үскілерінің мұқым дүрішіне бүтін күн қоғдаватадды. Джунго нефть табий газ гурохи ширкети, Турпан кумыл нефтлиги запас табий газ амбар ширкети учур курулушунун 2-нчи дарежелик инженери Маюн мухбирга. Бу акыл чарлап текшүрүш машина адамга көп түрлүк сезиш иктидары топланганлыгы. Үскүнлөрнүн жүрүшүш халатын ар тараплама көзөтүп өлчөйөлөйдүганлыгы. Бунун NNBI адам күчү аркылуу чарлап текшүрүш эндисин үзил кесил өзгөртөлөйдүганлыгын айтып мындай деди. Aql çarlıb təkşürüş maşını adımı nəx meydanıdaki besim, temperatura signalını pərqi tələydi. Şundaqla, üskününün beynormal signalını anlayalaydı. Üskünüdəki beynormal eqş ahvalını pürgəlaydı. Həm də bu sallıq məlumatlarını yıraqı yetküzələydi. İlgiri çarlıb təkşürüşkə az digəndə bir qrup adam gedətdi. Bu üskünü bulğandan keyin keç gündüz üzüldürməy çarlıb təkşürələydiğən bolduq. Çarlab təkşürüş işçiləri təkrar əmgək və xətərlik mohitin qutuldu. Mayun, aqıl çarlab təkşürüş maşını adımdan başqa, pomkit yenə lazır nurluq metan arqılıq yıraqdın ölçə sistemisinin işqi qırışdırılıb, hər vaqt post tuturub, zavud rayonunun bir xətər işləb çıxırış üçün, yəni bir aqıl müdafiə tosqı qoşulqalıqını eytib mündaq dedi. Elgiri təkşürüş, ölçəş əsbabını elib özümüz nəx meydanğı berib çarlab təkşürətdik. Hazır lazır nurluq metanını közətib ölçəş sistemisi bolğaşqa, metanın qoyuqlıqı ölçəmdən eşib kətkən, ya ki eqib kətkən çağda, o bəlgiləngən noxtada bayıqı yalaydı və signal berələydi. Dövlət içindəki tüncü tövd ambar həm dördkü boludğan təbiqat saqlaş ambarı topu bulusub dəblən, köp ambarını maslaşdırıb tanışaş, tizgilləş, izcil işləb çıxırışını yürüşdürüş davamıdəki texnikli qiyin noxtu bulub gəlgən. Mayun, bu qiyin məsəlini həl qılış üçün karxanının aqıl təbiqat saqlaş ambarını başqırış, tizgilləş süpsi quruluşunu başlab, sünni əqıl texnikisi qıtayınıb, adam küçü əmgək sıcıllıqını zor dərəcdə tövbəllətib, işləb çıxırışını tənşəş, tizgilləş ünümünü östürdüqallıqını eytib, bundaq dedi. Növətdə neft işləb çıxırış miqdarı, su qoyuş miqdarını bekitişdə işçilərinin əmgək sıcıllıqı naid yoxri. Hər günü təxminən 1-2 saat vaxt sərib qılışqı toğır kelidu. Ağıllaşqan təbii qaz saxlaşını başqırış, təzgillə supsi qurulğan ingin, bir neç minutla neft işləb çıxırış miqdarı, su qoyuş miqdarını bekitiş xizmətini tamamlıqılı boludu. Bu xizmətini 3-cü qərarlı quruluş türümüzə yürüşləşdirib, 2028-ci ilin 12-ci ayıcə tamamlaşını planladıq. Aqıllaşdırış, sübətini özdürüb, ünümünü aşırışqı quvvət qoşdi. Qatlıq detalının dərəcəsini özdürüb, sığımını kengaytışqı küş topladı. Statistikaya asaslanğanda azır qədər Vənjisan zapas təbii qaz ambarı topuğu cəmi 2 milyard 797 milyon kubmetr qaz kirgizilgən. Cəmi 896 milyon kubmetr qaz elinğən. Jongo Neft təbii qaz qurohi şirkəti Turpan Qumul Neftki zapas təbii qaz ambarı şirkətinin direktori Partiya komitetinin muavin şujisi Xu Xaybin müxbirğə Qışbəsillik təminləşki qalpalətliqiliş iqtidarını yanımı puxtılaş üçün zapas təbii qaz amri noxtlı qurulumlarını quruşni, alğı sılcıdışını tezlətib, qışbəsillik qaz işiltiş yuqur pəllistə təminləşki qalpalətliqiliş xizmətini bütün küçüblən yaxşı işləvat qallıqını eytib bundaq dedi. Keyinki qədəmdiki asaslı xizmət planımız bu il 10-ci ayının 30-cü günü gecə 12 milyon 500 min kubmetrlik qaz iliş qorulmasını işqi kirishdirib, qaz iliş iqtidarını hazırlayımız. İşqi kirishdirilgəndən kən qış fəsillik təminləşki kapalatlı qilishqa yaxşı təyarlı qilimiz.
1: Stansımız xəbri. Dövlət Taşqı Perovat Başqırış İdarisi Şincan Şöbi İdarisinin çəqra alqıqan sodini yuqarı səviyyədə eçvitişini noxtada sınaqlışını yolu qoyuş təpsili qaydısı 8-ci ayının 22-ci günü ürümçədə rəsmi əməliləşdürülgəndən buyan qolaylaşdırış siyasının paydısı tez qoyub berilib, Şincan Taşqı sodisinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqa küşlük qovət qoşıldı. Şincandiki 11 banka, 37 karxana, tonji türkümdiki sınaq noxtısı dairisige kirgizilib, yeni energiya, jabduq yasımcılıqa qatarlıq noxtılıq kəsiblər, əmdə kəsbi, tücüplik, özgəcə, yeniçə, yuqri yeni texnika qatarlıq noxtılıq kəsiblərini qapıldı. Noxtada sınaq qılınğan karxanlarının biri bolğan Şincan, Şinlü, Xalqara Soda Çəklik Məsuliyyət Şirkti yeni siyasətinin paydasıdan başlamçılıq bilən bəhirləndi. Şirkətinin baş direktori Huang Liyu muxbirğa noxtada sınaq qılınğan tonji günü karxananın 150 min dollarlıq eksport mal pulu da oğuşluq perivot tapşırıb alğanlıqı. Bir əbdinin köprək vaxt işçidə, yəni çəqirə alqıqan perivot kirim kəsbədən yətdini yuqarı önümdə becərib, axırlaşdırıqalıqını eytib ındaq dedi. İlgiri, barlıq tamojnıqı məlum qılış taloni. Toxtam, talolarını iləb, bankı pokiyəgi berib perivot qıladdıq. Hazır bu siyasət paydısı da, eşqandaq material tapşırmay, pəqət bankıda tızımğa aldırsaqla, bevasitə tor bankısı da məşğulat qılıb perivot qılalayımız. Vaqt tənərximiz tejəldi. Tərtib alqısını azaytış bilən billə, yeni siyasət bankının kəsbi pul mamılı mülazimiti bilən maslaşdırılıb, karxallarının pulunun qımmetinin davalğış xəyub xətirigi taqabıl türüb, ticaret paydısını mıqımlaşdırışıqa önümlük yardan berildi. Bu qədimqi noxtada sınaq qılışını yolu qoyuş təpsili qaydısı da 7 türlük yadroluq qolaylaşdırış tədbiri oturuqa qoyulub, çəqirə alqıqan perivot kirimi, çıxımını beciriş əndisi, tözüm cəhətdən omumizlik əlalaşdırıldı. Bəlgilimiqə uyğun karxanılar talon, guahnamı materiallarını bir-bir tapşırmısı mı boludu? Köp qədimliq çəqirə alqıqan kirim çıxımını birləşdirib rastçot qılışqı boludu. Bu, karxanalarının pul perivot qilish tənərxini önümlük təvəllitib, məbləqnin igilini belişini azaytıdı. Növətə, tonji türkümdə noxtada sınaq qilish salahitigi erişkən 11 banka perivot kirimi, perivot çıxımı körünüşini toluq qaplaşını işqa şurdi. Jongo Bankisi, Ürüm Çöbisi, Partiya Komitetinin əzası, bankının muavın başlıqı Wang Xingrui mınularını bildirdi. Hazır yeni energiya, jabduq yasımıçılıqı, yuqarı yeni texnika qatarlıq, noxtılıq, çət əlgi çetişliq karxanıdan 11-ge mülazimət qilib, 11 milyon 500 min dollarlıq noxtada sınaq qilish kəsbidin 21-ni becirdi. кейінгі қадамда Джонго банкісінің дүниявилешіш әвзәлігіге тайынып, нұқтыда сынақ қылышының қаплаш дайырысыны кеңейтіп, үрімчідегі ташқы соды қарқаларының текім яқшы сыртқа чықшығы күш қошымыз.
0: Станысымыз мұқбері Гауман Хуй қабар қылады. Түнігін, Абдоным районлық халқ өкіметі ақпарат шығансы ақпарат елан қылыш шығын ечіп, Абдоным районлық 8-ші нөбетлік мейіплер тәнәркет мұсабықсы. Әмді 5-ші нөбетлік Алайды Олимпик тәнәркет мұсабықсының 9-ші айының 10-ші күні ғолжы шәрді башылынды қалықын ұқтырды. Абдоным районлық мейіплер бірләшмісі партия ғрупысының әзасы Муавын кеңіш башлығы Чен Джин, Бұл нөбетлік мейіплер тәнәркет мұсабықсы ва Алайды Олимпик тәнәркет мұсабықсы мейданының Илей обласының ғолжы шәрі білен Чапчал нахиесігі тәсес қылынғалығы. Абдоным районыки 14 вилоят облас шәһәрдән җәми 15 вәкилләр командасы 668 тәнәркәченең мусабакәгә катнашыдыганлыгын тоныштырып бундак диде. Бу мусабака мейеплар тәнәркәт мусабакасы ва Алайды Олимпик тәнәркәт мусабакасын ибарат 2 бүлеккә бөленеп, һәр 4 елда бер кытым үткәрелде. Бу Шинҗаң буенча өлчәме иң юқры, көлеме иң чоң, тәсир даирәсе иң кең булган мейеплар универсаль тәнәркәт мусабакасы. Бүткіл жәмият мейіплер ішілерігі көңіл бөлідіған, қолылайдыған мойым көзінек. Шындықлы, Шенжаңдығы мейіплер тәнтәрбиясы тәрәқияты білен, жәмияттың ортақ жоғырлышыға әғиқи түркі болыдыған мойым сұппа. Бұл нөбәтлік мұсабықы, мейіплер тәнәркет мұсабықсы, Алайды Олимпик тәнәркет мұсабықсын ибарат, ішкі чоң бөлекке бөлінген болып, мұсабықы түрлерінің тәсес қылынышы, ілми, қаплаш дайырсы кен, маслыш жалықы күшлік. Мейіплер тәнәркет мұсабықсы, пұтқолы, көріш құвыды, аңлаш құвыды, әқли ұқтыдары тосал құғық жүрған мейіплерге үзіленген болып, еңік атлетика, су үзіш, тик-так-топ, еғырлық көтіріш, оқия етіштін ибарат, бәш түрлік мағарат түре тәсес қылынып, мейіп тәнәр кәчілерінің жасарат білен жан тікіп еліштек, мағарат көрістіш қысылды намайын қылынуды. Алайды Олимпик тәнәркет мұсабықсы әқли ұқтыдары тосал құғық жүрған мейіплерге қартылған болып, жасмани бәр ойы алайдылығығы мас келедіған еңік атлетика, су үзіш, тик-так топтың ибарат үш түрі тәсес қылынып, қатыныштың ортақ бәхірліш, құшал қорам әркет қылыш гәуділендірілуді. Чен Джин мұндақ деді. Мұсабықығы қатнышыш көлімі түрлерінің тәсес қылынышы алдыңғы нөбетлік мейіплер тәнәркет мұсабықсы Алайды Олимпик тәнәркет мұсабықсыға қарғанды мұқымашты. Болып мұ, мейіплер тәнәркет мұсабықсының оқия етіштүрі вә Алайды Олимпик тәнәркет мұсабықсының су үзіштүрі бірдәк тұншы қитім Абдоным районлық мейіплер тәнәркет мұсабықсы Алайды Олимпик тәнәркет мұсабықсының мұсабықы чоң түріге кіргізілді. Мұсабықығы қатнашқан тәнәркетшілер айрымалда 48-ге вә 18-ге етіп, Абдоным район мейіплер тәнтәрбиясының ешірін күшке еге ең түрі болып қалды. Мұсабықы түрі сіжіл кеңейіп, мүкеммәлішіп, әрқайсы мейіптік түріге тәбәкішілерінің мұсабықығы қатнашыш иқтияжыға дәл жайды маслаштырылды. Мұсабықшылары тосалғусыз қапалет мұлазымытының дәрейтісі әр тәрәпліме өстірілді. Башылыныш мұрасымыда тұншы қитім сүнни әқіл бармақ тілей тәржіманы ішқы селінуды. Қатнаш, улап тошыш, давалаш, құтқызыш, кәсби пидайлар мұлазымыды үрішләштүрілуды. Чен Джин, мұсабықы мәзгілді ене, Джонго мейіплер сәнәт өмекінің сәхінді ойын қойыш, илхамландырш лексиясы сөзләш, тосалғосыз назарат қылыш, етекчілік қылыш, амыби мәнпәт арқылық мейіплерге ярдан беріш қатарлық, үрішлік паалиетлер өткізілді қалықыны тоныштырып мұндақ деді. Бұл қитімгі мұсабықыда мұсабықы мейдан сарайлары, күтівеліш мекман сарайлары, қатнаш жолы, амыби районларының дәрейтісіне тосалғосыз қылып системлік өстіріп вә өзгертіп, тосалғосыз янто йол, хаджатхана, тоқталғу, мұсабықы көріш мәқсус районы қатарлық, қаттық детал әсләхәлеріні толық сәпләп, мейіплерінің мұсабықыға қатнашыш, мұсабықы көріш ихтияжыға тән етібар бердіқ.
1: Станциямыз мұқбері балғын хабар қылды. 3-ші нөбетлік Шинжаң Омуми Халық Китап Оқыш Юрішлік Паалиетінің бірі болған 2026-шы жылық Тяншан Китап Базары Паалиеті Хотан шәһәрі Итпақ Мейданында өткізілмекте. Әр милләт амма үйге яқын жайдыла түрлі кітапларын көріп, Китап Оқыш Катты Мәрекесіден қанғыча бәһірленді. Bu növət kitab bazırda başlayımlıq nəşir buyumları Körgəzmə rayonu, Cunxa Münəvvər Ənənivi Mədəniyyəti nəşir buyumları Körgəzmə rayonu, Yaşlar və Ösmürlər, Balılar, Nadir kitabları Körgəzmə rayonu qatarlıq köpləgən Körgəzmə rayonu təsis qılındı. Nurğun nəşriyyat əla süpətli kitablarını Körgəzmə'gə mərkəzlik qatnaşdırdı. Kitap pazarında türü mol kitaplar okurmalarının tallap setveleş ihtiyacını kandırdı. Kitap pazarı yürüyüşlük faaliyeti 9. ayının 10. günü geçe devamlaşıdı. Bu mezgilde yine danlık şahsler imza koyup setiş, kitap okuştan hem bahirliniş, resimli kitabını birlikte okuş, gayri maddi medeniyet miraslarını yes kılış katarlık yürüyüşlük faaliyetler ötküzüldüğün bulup, her kaysı çoğun körgezme oraları da setiliş vaziyeti yakışı buldu. Jeli nəşriyatı körgəzmi ordunun xizmətçisi Yang Yang muxbirğa mındaq dedi. Balılar ədəbiyyatı, yəsli balılarığı mas, rəsimli kitab, oyuncaq kitab qatarlıq təxminən 150 nəçıqlı kitabını elib gəldik. 2 gündən köprək vaqtda kitablarımızın 20-ni digidək setib olduq. Xalqı nəbiyyət güzəş, payda ötünüb beriş, kitab bazırdiki çoğun yarqın nöqtəğa aylandı. Nəx meydanda kitap baha siyahətdə yuqarı bolğanda 40% etibardan bəhirləniş yolğa qoyuldu. Xotan vilayət yana kitap türüdeki istemal belətini mas qadəmdə tarqatdı. Türü mol kitap, ərzan baha, nurğun oqırmanni məxsus gelib kitap setvilişqi jalib qildi. Xotan şöyəninin oqoqıçısı Ma Şöyrüy mındaq dedi. İki kitap setib aldım. Əsli bahası 60-70 vəllik kitabını 30 nəçvəllik etibar bahada xeylilə ərzan seti aldım.
0: Stansımız xəbri. Şincanın idarə qılış təcrübləri və xalqara əhmiyyəti baş deyimsidiki xalqara danlıq zatlarının Şincan dostanı almaşdırış yığını 9-cı ayının 8-cü günü Ürümçi şəhərdə içilədi. Yığın məzgilədə 4 meydan məxsus temlik almaşdırış yığını ötküzülədi. Alceriye, Avustraliye, Kırmaniye, İran, Engeliye, Amerika Katarlık 33 devletinin hükümet emeldarları, soda sana sahasının vekilleri, mütexessisler, alımlar, taratku muhbirleri, şunadek Şanghay Hemkarlık Teşkilatı, Xalqara Emgeçliler Teşkilatı'nın ibaret, işki Xalqara Teşkilatı'nın vekili bulup 300 netçe adam teklifilen yığınğa katnışıdı.
1: Stansımız xavri. Tarbağatay vilayetlik bazar nazaret kılış başkuruş idarisi taşı ən yemeklik bihaterliki yoşurun xayupını bayqıgan aman süretk tartış nazaret kılış süpüsü bərpa qılıp, torda yemek işmekini nazaret kılış başkuruş dairisini kengaytip, yemeklik bihaterliki mudabiye torunu takamullaşdırdı. Taşı ən yemeklik bihaterliki yoşurun xayupını bayqıgan aman süretk tartış nazaret kılış süpüsü da üçüncü tərəb buyurtma süpüsü sallıq məlumatını ulaş ravallaşdırılıb, yemək işmək sodigərləri ticaret kinişkisi, buyurtma yetkizgiciler sağlamlıq kinişkisinin muddət toşuş əhvalıqa əxli iqtidarlıq aldığın signal veriş, yoşurun xayup xatarını baldır bayqaş, baldır bir tərəb kılış işqaşırıldı. Amma buyurtma yetkizgiciler əbçisi də aşxanının mohit tazlıqı, yemeklik materiallarını saxlaş, yemeklik yetkizüş qatarlıq, yemeklik bihaterliki məsili yip uçanı bayqıqan aman sürətk tartıp yollısı boludu. Bazar nazaret kılış başkuruş tarmaqları torda yip uçanı qobıl qılgan dinkin vaxtı da təkşürüp bir tərəp qılıdı. Buyurtma yetkizgici Deng Shilin mınaq dedi. Mən buyurtma yetkizgici her güne yemek işmek dükkanları arasında katırap yürgeşke aşxana əhvalini daim görüp durmən. Aşxana tazlıqın açar, məşğulat qeliplaşmağan əhvallarığı yoluqanda taşı ən yemeklik bihaterliki yoşurun xayupını bayıqan aman sürətk tartış əbçisi də bir neç parçı sürətk tartıpla yip uçanı yollu saxbalı deyken. Bəkli kolaylıqken, bunun da yemeklik bihaterliki üçün bir kişilik küş çıqıralay deyken biz. Tarbağatay vilayetlik bazar nazaret kılış başkuruş idarisi yemeklik ticareti bihaterlikini nazaret kılış başkuruş bölümünün başlığı Wu Hua nazaret kılış başkuruş tarmaqlarının cemiyetinin nazaret kılış aktifliğini toluq qozğaş üçün baş kılgallarının mükafatlaş tüzümünü yürüşləşdirib yolğa qoyub, qanunğa xilap qılmışlarının eğir yeniklikiga asasən dərəcəgə ayırıp mükafatlaş ölçümü təsis qılğanlıqı. Az somlik mukofotda tekshirib bekitilgandan keyin Veyshin qizil bo'liq shaklda vaqtida naqdlashtirilganligi, ko'p somlik mukofotning bank hisobotiga yetkazilgan shaklda tarqatilganligi, buning da yemaklik bexatarligi, masli yipchi manba doirasining unumli kengaytilganligi. 6 ayning 19-chi kuni bu apcha rasmiy ishlatilgandan buyon supida kenishka sog'lomlik kenishkasining muddati to'shish jihatida aqliy iqtidorlik signaldan 50 tarqitilib, ammo yetkizguchilar pash qilgan yipchidan 72 qabul qilinganligi hamda unum

Orma qorush. Nurgun kişiler yerlik uslu tartılgan xasın meyye texim uxuş bıraq buludu dəb qaraydı. Lekin əmeliyyatı bolsa, yerlik uslu tartılgan xasın meyyada bir qadar çoğun bexatarlik uçurun xəbibleri mevcut bolub, rak payda qılışı mümkün. Aldı bilən, yerlik uslu çıxırılgan may pişiqlap işlenmigen bulup, bulganmalar köp, istek noxtısı tövən, qorma qorğanda asallı may ısı payda bulup, Öpkü rakıgı gırptar bulu şöpünü aşırı veytudu. İkinciden, yerlik usulda çıkarılgan mayının ham eşyasının süptüge kapaletli kılgılı bulmaydı. Muhabbık saklanmaslık sebebiden kökürüp kalgan ham eşya arılışıp ketken buluşu mümkün. Eğer aflatoksin bilen bulgansa, daim yigende ciger rakıgı gırptar bulu şöpünü aşırı veytudu. Bunun berdiğin teklifimiz şu ki, Muntizim zavodlar ishlab chiqargan pishirilgan mayni tanlab yeyish kerak. Chunki muntizim zavodlar ham ashyoni zavodga kirgizgandan tortib tayyor mahsulotni zavoddan chiqarganga qadar qattiq tekshirish tartibi bo'yicha ishlaydigan bo'lib, nisbatan bexatar bo'ladi. 3-chi. Pishirilgan mayni qayta-qayta ishlatish. Uyda beliq pishirganda, kumulaj pishirganda eshib qolgan mayni tashlatishga ko'zi qiymaydi. Daim davamlı qorumu qorışqa, ya ki mayda pişirilgan yemeklerini qayt-qayt pişiriş kışıldıdı. Pişirilgan mayını qayt-qayt yukarı temperaturda işletiyi vəgende, texmi köp rak payda qılıqcı madda və tətür şekillik yağ kislət asasıl buludu. Bu, rakı qırptar buluş xəyöpünü aşırıbla qalmay, yürək, qantumur kisəlliklərgi qırptar buluş xəyöpünü aşırıb etidu. 4. Qazanını pakiz tazlamay turup, davamlıq yeni qorumu qoruş. Birinci tamaqını qorup olgandan kiyin, aldıntı tamaqının nurgun yemek kaldıqları və işip qalgan may qazanının yüzü çaplışıp qalgan buludu. Əgər davamlıq bivaslı ikinci tamaq işletilsə, ilgirki yemeklikten kaldıqları köyüb, rak payda qılğıcı maddalar asılı buludu. Kaldıq may işkilemçi qızıtış səbəbidin ziyallıq tərkiblərini asılı qılıdı. Eğer ulap köp kıl korumu koruşu doğru kelgende, çokum her bir korumu tayarlanıp bulgandın kiyin, kazanını vaxtıda yuyup pakizli gendin kiyin, ondan ikinci korumuna tayarlaşınız gerek. 5. Tamak etişte tuzunu köp siliş. Ahalılarının gızalınış teklif fikir kullanması da, Cungu'da her bir ademden kündülük tuz kubul kılış miktarı 5 gramdan işip getmesli gerek, deyilgen. Lekin, İlimizdeki köpsandaki ahallarının kündülük tuz kubul kılış miktarı bu ölçemden iş ketken aletli bulu atıdı. Bazılarının hatta işki esiden artık iş ketken aletli bulu atıdı. Tuzun köp yiyiş yukarı kan besinini keltürüp çıkarıpla kalmay, yine sona ekşalanlı şiş, aşkazan yolluğu gırıptar buluş, hatta aşkazan rakı gırıptar buluş hafifini aşırı etidi. Çünkü tuzunu ziyade köp kubul kılış aşkazan şıllık perdesini gıdıklap, aşkazan divarı hücerelerinin çüşüp ketişini keltürüp çıkarışı mümkün. Divar hücereleri aşkazanın sağlamlığını kodaydıgan tosak bulup, bozgunçılık ufçırsa aşkazan yallığı gırıptar buluş hafifini aşırı etidi. Ahırda aşkazan rakini keltürüp çıkarıdı. Korumu korganda tuz işletiş miktarını çokum yakşı geliş gerek. Bir adamın bütün günlük tuz kubul kılış miktarı 5 gramdan yani küçük potluk yığızı ya ki pivo potlukisinin yığızını işip getmesliği gerek. Yani tuzlanan mahsulatlar ve pişiklap işlengen yemekliklerini az yiyiş gerek. Mesela tuzlanan köktat, çılgan kışça, sürlengen göğüş, bakon katarlıklarını az yiyiş gerek.

0: kılımın, partiyanın kanununu icra kılımın, partiyanın insanlığa katkı dayı kılımın, partiyanın mehbiyetliğini saklayın, partiyaya sadık kılımın, toplantıda kılışta komünizm için ömür ayı güreş kılımın, partiyaya rahatlık için barlıkımı kurbanlıkışta her vakit heyer kılımın, partiyaya mengi asılı kılımın.
1: Millionlagan münevver Jonghua perzentleri, sansızlagan vatanperver zatlar muşundaq va'de bergan.
2: G'oyimiz otluq, tasimimiz jaranliq. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmayli.
3: Kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illitalaydi. Lavuldab kuyuyotgan gulxan bütün bedenning harg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqanini yolg'iz chala olaydi. Simfoniya ömüki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Jonghua millatining hayoti, kuchi va umidi.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anlı uçula. Noşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 4. ayının 8. günü Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkısı, Kışlık Meyiple Olimpik Tenerket Müsabıkısının hulasileş, təqdirleş yığında kılgan Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkısı royunu əvji aldırıp, tən terbiye küşlük dövüt kuruş kadimini teziltiş gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 4. ayının 10. günü Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin 7. kitimlik yığında kılgan İktisadi İctimai Terakiyatını Adem bilen Tabiyat İnaq Birli Ötüş Yükseklikide Durup Planlaş Gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 14. günü Çangcang Deryası İktisat Belbiğinin Terakiyatı'na Umumüzlük Türkü Buluş Söhbet Yığında Kılgan Çangcang Deryası İktisat Belbiğini Döltümüzden Ekologiyeni Aldınkı Oranı Koyuş Yeşil Terakki Kılıçtaki Asaslık Can Meydanı'na Aylandırış Gerek namlıq sözünün muyumluqçısını anladığımız.

Radyo'nun uçlu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 4. ayının 8. günü Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Musabıkısı. Kışlık Meyipler Olimpik Tenerket Musabıkısının kulasılaş takdirleş yığında kılgan Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Musabıkısı rolünü evci aldırıp tenterbiye küçlük dövdü kuruş kademini tezildiş gerek namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

Beijing qishliq olimpik tanarket musobaqasi. Qishliq meyiblar olimpik tanarket musobaqasi butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqi 2-yinchi yuzyillik kurash nishoniga otlangan oshqushluq mazgilda o'tkazilgan zo'r belgi xarakterlik faoliyat. Biz pol planlab, davomli kurash qilib, Beijing qishliq olimpik tanarket musobaqasining maroslarini yaxshi boshqurishimiz ve onundan yaxşı paydalanışımız kerek. Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Musabıqısı Kışlık Meyiple Olimpik Tenerket Musabıqısı'dan Meydan Saray Esleheleri Katarlık maddi mıraslığa kaldı. Medeniyet ve ıhtısasla mıraslarıma kaldı. Bulanın hemmisi kımmetlik baylık. Buladın toluk yaxşı paydalanıp ulanı terakiyat kütürütkü buladığan yeni kuvvetka aylandırıp, kışlık olimpik tenereket musabıkısı mıraslarının paydınış önümünü en yukarı çekiye etküzüş gerek. Karmuz tenereketini umumlaştırış ve ravajlandırışkı davamlık türütkü bulup, stratejilik planlaş, uğurlaştırışını küçeytip, karmuz meydan eslerlerini yakış kurup ve onundan yakış paydınıp, karmuz kesbini ravajlandırıp, Ammının karmuz musabıkısı faaliyetlerini beyitip, ammının karmuz tenerkitigi bolgan kızgılıkını davamlıq saklaş gerek. Beijing kışlık olimpik tenerket musabıkısının medeniyet baylıkını toluk kezip ve onundan toluk paydalanıp, medeniyet işençini çıngıtıp, teğimi zor işenç ve salmaqlıq bilen Jongo sadasını tarıqtış, Jongo hikayesini yak sözleş gerek. İnsan perverlik royunu evj aldırıp, kişilik hukuku hürmet kılıp ve onu kapaletlendirip, meyiplegi bolgan icdimai kapalet tüzümü ve gamkorluk kılış, mulazimet kılış sistemisini mükemmelleştirip, meyiple işlerinin umumüzlük terakkiyatını ilgiri sürüp, huddi közü aciz bir tenerketçinin muzabıkı meydanı da, ''Mən dünyanı inik körelmeymen, lekin dünya mini körsün deymen'' digindek, Meyiplerinin aşındak özünü üzlüksüz kudret tapturuşuğa medet ve ilham veriş gerek. Pütkül cemiyette özünü beğişlaş, dostanı ötüş, öz ara yardım veriş, olgı ilgirleştin ibaret pidailik royini ken evj aldırıp, pidaila mulazimetinin aktif rolunu tekimi yakşı cari kıldırıp, cemiyetinin medenilik terakkiyatını ilgiri sürüş gerek. Olimpik royunu evj aldırıp, olimpiknin insaniyetinin tınışlıkı ve terakkiyatını ilgiri sürüştüki mühim rolunu cari kıldırıp, insaniyet medenlikinin terakkiyatı üçün teğimi küp Jongo akıl parasiti ve Jongo küşünü takdim kılış gerek. Beijing kışlık olimpik tenerket musabıkısı Kışlık meyiple olimpik tenerket musabıkısıga tayarlık görüş ve onu ötküzüşünün muvaffakiyetlik bolgalıkı 100 milyonluğun halkının tenterbiye kızgılıkını zor derecede kozgıdı. Döltümüz tenterbiye işlerinin terakiyatıga zor derecede türütkü boldı. Biz halkının ten sapasını aşırış, pütkül milletinin ten sapası ve turmuş süpütünü östürüşünü nişan kılıştı çıngtırıp, tenterbiyenin Adem'nin etraplık yetilişini ilgiri sürüştüki mühim roluğa yüksek ehmiyet berip ve onu toluk cari kıldırıp, tenterbiyeni ıslah kılış ve onun da yenilik yartışını devamlık olgı sılcıtıp, tenterbiye pen teknika tatkikatını küçeytip, umumi halık beden çınıktırış sistemisini mükemmelleştirip, ken halık ammısının bulup mu yaşla ösmürlerinin tenterbiye arkalık beden çınıktırış inini küçeytip, Döltümüz maharet tenterbiyesinin universal emeli küçü ve halkara rekabet küçünü aşırıp, tenterbiye küçlük dölt kuruş kadimini tezildişimiz gerek. Kışlık olimpik tenerket musabıkısı arzuyumuz emelge açtı. Emdi birlikte kelgüsüge yüzünüşümüz gerek. Emmeylen partiye merkezi komitetinin etrafıga teğimiz iş uyuşup, Beijing kışlık olimpik tenerket musabıkısı royunu evj aldırıp, teğimi müstekkem işenç, teğimi katti gayret bilen, 2-yinci yüzyıllık kreş nişanını emelge aşırış yolu da, Jonghua milletinin ulu gölünün eşidini

Radyoan bu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 4. ayının 10. günü Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin 7. kıtımlık yığında kılgan İktisadi İctimai Terakiyatını Adem bilen Tabiat İnak Bili Ötüş Yükseklikide Durup Planlaş Gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Radyo anlıcı dostlar. Tüvende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 14. günü Çangcang Deryası İktisat Belbığı'nın terakiyatı'a umumüzlük türütkü bolu sökbet yığında kılgan Çangcang Deryası İktisat Belbığı'nı devletimizden ekologiyeni aldınkı oranğı koyuş, yeşil

Партия 19-нчы курулды ва партия 19-нчы нөвәтлек мәркәзи комитеты 2-нче, 3-нче, 4-нче, 5-нче умуми йыгынының ройын изчиллаштырып ва әмәлиләштырып, яңа тараҡият идеясын ҡатти тәүрәнмәй изчиллаштырып, Чаңжаң дәрьясы иҡтисад бәлбиғының юҡыр сифатлыҡ тараҡиятыға төрткө булып, экологияны алдынҡы орынға ҡуйыш, йешил тараҡи ҡылыш яңа сәйипсен пүтүп, Rayonlanmaz taraqqiyotining yangi o'rnikini yoritib, yuqori saviyalik sirtqi ichivitishning yangi egizligini barpo qilib, yangilik yoritish orqali taraqqiyotga turtki bo'lishning yangi avzaligini yoritib, tog', daryo, odam, shahar inoq o'tadigan go'zal kartinani chizib chiqib, Changjiang daryosi iqtisod balbig'ini davlatimizning ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, yashil taraqqiy qilishdagi asosliq jang maydoniga ishki tashqi qo'sh aylanishni ravonlashtirishdiki g'ol tomirga iqtisodni yuqori sifatli taraqqiy qilishga yetaklashdiki asosiy qo'shinga aylantirish kerak. 5 yildan buyon partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligida Changjiang daryosi bo'yidagi o'lka bevosita qarashliq shaharlar ekologiyalik muhitni tuzashni olg'a siljitib iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumyuzlik yashil taraqqiyot tipiga o'zgartirishni ilgari surdi. Buning salmoqi mislsiz zo'r, ko'lami mislsiz kang, ta'siri mislsiz cho'nqur bo'ldi. Changjiang daryosi iqtisod balbig'ining ekologiyalik muhitini qo'g'dashda burilish xarakterlik o'zgarish bo'ldi. Iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda tarixiy muvaffaqiyatlar qo'lga keldi. Changjiang daryosi iqtisod balbig'ining iqtisodiy taraqqiyoti umumiy jihatdan muqim bo'ldi. Qurilmasi a'lolashdi. Xalqning turmush saviyasi ko'rinarlik yuqori ko'tarilib, taraqqiy qildirish davomida qo'g'dash, qo'g'dash davomida taraqqiy qildirish amalga oshdi. Bo'libmi bu yildan buyon Changjiang daryosi bo'yidagi o'lka bevosita qarashliq shaharlar tuyuqsiz yuz bergan yangi tasman o'pki yallug'i yo'qimiga kuchli taqobil turib yo'qimning oldini elish tizginlash bilan iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot xizmatini bir tutash planlab yaxshi ishlab zo'r kalkun o'lchilik opitining ta'siri va toshqi muhitiki o'zgarishning zarbisini unumli tugatib davlatimizning dunyodagi asosli iqtisodiy gavdalar ichida iqtisodning musbat eshishini eng boldir asliga keltirish uchun gavdalik to'pi qo'shdi. Changjiang daryosi iqtisod balbig'ining taraqqiyotiga turtki bo'lish partiya markaziy komiteti chiqargan muhim tadbir. Davlatning taraqqiyot umumligiga munosabatlik zo'r strategiya. Bu qitimki 5-nchi umumiy yig'inning taklifida bu haqda yana aniq talablar o'tirib qo'yildi. Changjiang daryosi iqtisod balbig'i Changjiang daryosi bo'yidagi 11 o'lka bevosita qarashliq shaharni qoplagan bo'lib, davlatimizning sharqi, o'tira, g'arbiy bo'likidan iborat 3 cho'ng bo'lakni to'g'risiga kesib o'tadi. Nopos ko'lami va iqtisod umumiy miqdori butun mamlakatning yarmini egallaydi. Ekologiyalik o'rni, gavdalik, taraqqiyot yoshirin kuchi g'oyat zo'r. Shunga yangi taraqqiyot ideyasini amaliyotda ko'rsatish, yangi taraqqiyot andisini barpo qilish, yuqori sifatli taraqqiyot quturitki bo'lish jihatida muhim rol o'ynashi kerak. Ekologiyalik muhit sistemasini qo'g'dash, asliga keltirishni kuchaytirish kerak. Ekologiyalik muhitning bir butunligi va vodining sistemalikligini asos qilib, manbasidan surishtirib, sistemalik davolab bosh og'risa boshnila, put og'risa putnini davolashdan saqlanish kerak. Maslning yiltizini tepib chiqib, ekologiyalik muhitni manbasidan sistemalik asliga keltirish va qo'g'dash kerak. Moslashish ham turtki bo'lishni kuchaytirib, tog', daryo, o'rmon, etiz, ko'l, o'tlar qatorliq har xil ekologiya zarur omillarni moslashib tuzashni kuchaytirib, yuqori, o'tira, tuvan iqin rayonlarining ham turtki bo'lishi, hamkorlashishiga turtki bo'lib, turlik tadbirlarning bog'lanishchanligi
ve maslışçılıkını küçeytiş gerek. Bir bütün olgı sözçüşke ehmiyet berip, moyum noktada biz şasıl kılış bilen birge, her tereplimi tüzeştin sistemiliklikke ve bir bütünlükünü küçeytip, eli ondak, eli munda kılıdıgan. Yaki yiganı alda zerbidarlık bilen ilgirleydigan. Birini dep, yeni biridin vazgeçidigan ekvalladın sakınış gerek. Ekologiyalik muhitni kattık kogdaş aldınkı şartı da baylıktın paydınış önümünü umumüzlük östürüp, yeşil, tüven karbonluk terakiyat kütürütkü buluşunu teziltip, adem bilen tabiyet inak bili ötüdüğen yeşil terakiyat ülgü belbeğini tırış berpaklış gerek. Tangjan deryasının ekologiyalik muhitini esli keltürüşünü emmedin üstün orungu koyup, her taraflımı tüzeş yeni sistemisini berpaklıp, su muhiti, su ekologiyası, su baylıkı, su bihaterliki, su medeniyeti ve kırgak katarlık köp taraflarının organik bağlanışını bir tutaş oylaşıp, Çangcan deryasının yukarı, otra, tüven ekinini, derya, köl, su ambarını, on sol kırgakını, gol tarmak ekinini maslaşıp tüzeşini algı sözetip, Çangcan deryasının ekologiyelik muhiti ve su dairesinin ekologiyelik fonksiyasını yakşılap, ekologiya sistemisinin süpüti ve mukumluğunu aşırış gerek. Zemin boşluğunu başkuruş tizgilleş ve pasif tizimlik boyunca başkuruşunu küçeytip, ekologiya kızılsızlığını çınsaklap, ekologiyanı esli keltürüş ve muhit bulgun işini tüzeş kuruluşunu sıcıl kanat yaydırıp, Çangcan deryası ekologiyasının esliliki ve mükemmellikini saklaş gerek. Ekologiya mahsulatlarının kıymetini reallaştırış mekanizmini tezden orunup, ekologiyalik muhitni kogdugan esli keltürgenlerini muvaffak nepki eriştiriş, ekologiyalik muhitni buzgallığa tegişlik bedel töltiş gerek. Çangcan deryasının su apıtını küzütüş, signal beriş, apetinin olduğunu iliş tizgilleş, ciddi kutkuzu sistemisini takamullaştırıp, derya yolunu er teretmeme tüzeş ve tosmalarını puhtulaşına algı seltetip, emin Çangcan deryası berpa kılış gerek. Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 4. ayının 8. günü Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkısı, Kışlık Meyiple Olimpik Tenerket Müsabıkısının kulasılaş, takdirleş yığında kılgan Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkısı royunu evci aldırıp, ten terbiye küçük dövüt kuruş kademini teziltiş gerek namlık sözünün bir kısmıydı. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 4. ayının 10. günü Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin 7. kıtımlık yığında kılgan İktisadi, ictimai terakiyatını adem bilen tabiyet inak belli ötüş yükseklikide durup planlaş gerek namlık sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 14. günü Çangcan deryası iktisat belbeğinin terakiyatıga umumüzlük türütkü buluş sökbet yığında kılgan Çangcan deryası iktisat belbeğini döltümüzden ekologiyeni aldınkı oranı koyuş. Yeşil terakki kılıçtaki asaslık can meydanı aylandırış gerek namlık sözünün muhim noktasını anlattık.

Bugünkü programımız Müşer Dayalaştı. Programımızın ve sunma hereri Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadında bulğundak biz tünügünki radio jurnalı programımızda Mutalli Paşır tercümsizki Wang Chen'nin Cimcit İçilgan Ättirgül namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandık. Cesaretnin Arzugülni o mektepke pekatlı əvətküsü yok idi. Çünkü o, həmin balısının özünü şünce yıraqda turuşunu xalamaydı. Ama ətrapdikilerin həmisi onunla nəsiyyət qilib, Arzugülni öz ökkən daşıgı əvətişki öndedi. Ondaqda, anı bala bu işini qandaq partrap qıldığandı. Bola qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızda ornaşdırılgan Mutalli Paşır tərcümüsüdeki Wang Chen'nin Cimcit İçilgan Ättirgül namlıq hikayesinin davamı da bulsun.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekeme kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetli radyo alıcıla, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmakçı bolğan əsər, bütün ömürde tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyağı məşhur Anna Karenina namlıq romani. Tolstoy özünün dünyağı məşhur Anna Karenina romanında odamni hayran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bədi obrazlarını roşan yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip bəgən. Emde de kıtınla Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmud tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Sen balılarını oylap, beni azırak mı esinge ep koymaydıken sen de? Dedi Anna. Vronskiy'nin sen üçün, kelgüsüdeki balılarımız üçün diyen gepini unutup kalgan. Ya ki anılmagan dek onu sonra kıtartıp. Balı körüş körmeslik ulanın otursu da uzundun beri dert alaştı turuvatkan. Hem Anna'nın en açıkını keltirdiğen meseleydi. Anna Vronskiy'nin yeni balı görüş arzusunu benim hazırkı çırayımını saklap gelişimini halımaydı deyip düşünetti. Vay vay! Ben birinci bulup sen üçün deyip inik eğittim o. Muyumi sen üçün de. Dedi Vronskiy goya bir yeri katlık ağırvatkan dek koşumusunu türüp türüp. Senin muşundak terikeklikin ornunun tayinsizlikidin buluvatıdı. O gep yasamay, udullu gep kılıverdiğen bobdu de. Demek, o emdi mana rahimsizlik bilen öşmellik kılışkı başlaptı. Dep oyludu Anna, Vronskiy'nin gepigi kulak salmay içi de. Lekin, közleri onun özgü karap durgan sotçının közlerdek, rahimsiz közleri bilen uçuraşkanda, ihtiyarsız şürkünüp ketti. Sebep onun da emez. Dedi Anna. Ben bir nersige heyran. Hazır ben pütülley sinin ihtiyarında tursam, minin teri kişilerimge o iş kandak sebep bula alaydı. Ornunun tayinsizlik digen kandak gep. Tamamen onun eksik o. Senin minin maksidimini çüşen mi gininden bekme epsil novatı men Anna. Vronskiy özünün oylugallarını devliş üçün cahillik bilen Anna'nın sözünü bölüp etti. Sen beni könlü pütülley bölünüp getti dep oylap yürgünün üçün seni tayinsizliğe katarığı çıkırıp etken ben. Bunun dün sen hatırcan bolsan boludu. Anna şu gepni depla kahve içiş üçün keynigi öğrildi. Anna çimel tikini çetnetip durup kahve stikanını ağzına ilip badi. Bir neç yutum işkendinkin Vronskiy'a leppidi bir karap, onun çırayıdın özünün kolu, turki ve avazdın bizar bolu vatkandek bir alametini sesip kaldı. Apağının nemi oyla vatkani? Sana kimli eppemekçi bolu vatkani bilen benim karım yok. Dedi Anna titirgen kolu bilen stakanını üstelge koyup. Biz hazır bu doğruluk yap kılışmadık ko. Yok, muş doğruluk paranlışımız. Sana rast gepni kısam, meyli kere ya ki yaş, meyli senin apan ya ki başka ayal bolsun, insafı yok ayallalı bolsa, onda ayallar menin könlümge yat. Şunu men onun işleri doğruluk kılıngan geplerini anlaşını halımayım ben. Anna, menin apam doğrusu da bunda hürmetsizlik bilen gep kınmaslıkını sorayım ben.
Oğlunun bəxti bilən şan şərpinin nədlikini bilməyən ayalda insab mı bombaydı? Sana yeni bir qetim dəb qoyay. Mən hörmətimni qılıdığan apam toğrusuda hörməsizlik bilən ondaq gəplərini qımıqın. Dəb vaqırdı Vronski Annağa açıqı bilən ciddi qarab. Anna ün çıxmadı. Vroniskiyğa, onun çırayığa, kollarga tikilip turup, tünögün yakşılışıp kalgandın kiyenki işlani. Onun yalqulluk şehrin muamillerini bir-birlep əsləp çıxdı. O başka kotullağa mı aşındak şehrin muamili kılışı mümkün? Bunun din kiyen mi kılıdı? Dep oyladı işçi de. Senin apanga mihrin yok. Mihrin pekat. Tılınının uçudula. Dedi o, Vroniskiyga nepiret nezir bilen tikilip durup. Senin deydiğinin şolu bolsa, emise. Şunda kıl, hazırlı bir trep kılıvet. Men allı burun bir kararı kep boğan. Anna, şu gepni kılıpla, öydün çıkıp gitmekçi bulup durattı. Şu arada Yashvin kırıp geldi. Anna onun bilen salamlaşıp toktap kaldı. Anna açıkı örlep pelek yetkende, emdi korkunuşluk bir iş çıkışı mümkün dep turgan hayat mamatlık peyti de, bu işlani bär bir anlaşı mümkün bolgan Yashvin'nin aldı da, özünü kandak kılıp hiç iş bolmağangı salalıdı. Bunun sebebini Anna'nın özümü dep berelmeydi. O şu an işki hayacınını besip, orunduk kilip oldurdu da mehman bilen paranlaşıp getti. Hoş, işleriniz kandak rakete batıdı. Kerz öcetlerinizde yığvalı aldınız mı? Dep sorudu o Yashvin'din. Kadir ahval, emmini yığvalanmaydı.

0: o'xshayman. Chashanba mangmoqchi bo'lyapman. Silachu. So'radi Yashvin Vronskiyga ko'zini qisib qarab qo'yib. U bularning texi yengili jidallashib qolganligini sezgan edi. O'g'illikka mangarmizmikin? Dedi Vronskiy. Yezig'i ketimiz deb yurganlarimiz xeli bo'lgan-ku deyman. Endi bir qarorga keldik. Dedi Anna Vronskiyga yana yarishib qolarmikin deb o'ylama deyotgandek qarab qo'yib. Ashu bechora pestis sofka ichingiz og'rimamdi sizning? Dedi Anna Yashvin bilan davomli paranglashib. Men uningga ich og'irtish og'irtmaslikni hozirgacha o'ylab baqqanim yo'q. Anna Arkadievna. Ko'rdingizmi? Mening butun boyligim mana mushining ichida. Shu topda men boy odamman. Ammo hozir klubga kirsam, u yerdan gaday bo'lib yinib chiqaman. Kimli bo'lsin, men bilan qimor o'ynagan odam hamma pulini utib olib, hech nimasini qo'ymasam deb o'ylaydi. Men ham shunday o'ylayman. Biz ana shunda qimor desa jinimizni berdigan odamlar. Biz o'zimizga shuningdan xushallik topamiz. Agar siz uylangan bo'lsangiz, xotiningiz qanday qiladi ekan? Yashvin kulib ketdi. Men shu sababdan uylanmagan bo'lsam kerak, ham menga uylanmay, mushundoq o'tib ketishim mumkin. Amisa Gelson Gefors'ni qanday qilasan? Dedi Vronskiy gapga aralashib va kulib Annaga qarab qo'ydi. Ko'zlari uchrashib qolganda Anna xuddi qilganlaringni unutib qolganim yo'q. Endi hargiz ermayman deganda qilib darrov o'zgirib qopoqlarini turib oldi. Siz rostilla bir qiz bilan muhabbatlashib boqmaganmi? Deb so'radi u Yashvindan. Yo'q. Nurg'un qizlar bilan muhabbatlashgan. Biroq shu bilamsiz qart o'ynashga o'ltirib uzoq o'tmayla, u qiz bilan ko'rishga va'dalashib qo'ygan vaqtingiz to'shib qolgan bo'lsa, o'rningizdan turibla yugurmasangiz bo'lmaydi. Men qizlar bilan muhabbatlashishga yarayman. Ammo kechda qart o'ynashga bormasam bo'lmaydi. Mening turmushim mana shundoq turmush. Men sizdan buni emas, bir qiz bilan haqiqiy muhabbatlashib boqqanmidingiz deb so'rayapman. Anna aslida Gelisin Geforus to'g'riliq so'rmoqchi edi. U gapni Vronskiy deganligi uchun uni tilga olg'usi kelmadi. Vronskiydan ot setib olgan Voytov kelib, Anna o'rnidan turib chiqib ketdi. Vronskiy uydan chiqib ketishning oldida Annaning hujrasiga kirgan edi. Anna o'zini ustal ustidan bir narsa izlayotganga selib oldi. Lekin yana bundoq yolg'onchilikning nomus ishkanligini o'ylab, beshini ko'tarib, uning chiroyiga sovuq nazarda tikilib turdi. Sizga nima kerak? Deb so'radi Anna fransuzcha. Gambettening guanamiz kerak edi. Men uni setayotgan. Vronskiy bu so'zni shundoq talaffuzda aytdiki, u talaffuzdan sizga tushuntirib o'ltirdiganga vaqtim yo'q. Sizga uni tushuntirishimmi hojatsiz degan ma'no aniq bilinib turardi. Men uning oldida ayiblik emas, deb o'ylaydi Vronskiy. Agar u o'ziga ish topmoqchi bo'lsa, oxir o'ziga qiladi shu. Lekin u uydan chiqib ketayotganda quloqiga xuddi Anna o'ziga bir gap qilgandek anglanib ketib, bir dilla Annaga rahimi kelib, yuragi qattiq tortishib ketdi. Anna, nima dedim? Deb so'radi u. Hech nima demedim. Dedi javoban Anna yana shu sovuq, xotirjam turqi bilan. Hiç nime demegen bolsan, emisi özeñniñ kuyruğını özeñ talap oltur. Dedi, yürekini yana muz kaplap ketken Vronski çıkıp ketip etip içide özüge. O eşikten çıkıp atkanda közi aynaktiki Annanın şolusuğa tüşüp kaldı. Annanın çırayı sargıyıp ketken, levleri titrep ketip atattı. Bunu körüp Vronski toxtap, onunğa iki qız təsəlli eytip qoyuşunu oyladı. Amma bir qararğa kelip bolğıça öydün çıkıp bolğan idi. O küne o keşkiçe qaytıp gelmey, qaranğı tüşkende qaytıp geldi. Öyge kirgende xizmetçi qız onunğa Anna Arkadievna'nın beşi ağırıp yetip qaldı. Onun yenigi kirmesiniz dedi.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azdan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizde bulmaydı kallığı togırlık yapkıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bop kağın. Çünkü...
2: Ben ayal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptiken ben.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de o. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözü işçilişini yakış görsünüz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademli rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınlar Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Kan Çangcang Deryası'nın suyu Bipayan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Ödügerlik toxtamığı varıslı kılığılı bulamdı. Aldı bilen bu axtiki delu misalını anlap öteyli. Wang Xiaoqiang'nın boğuzi Çinçang'dan miras kalan öymülük ve nakpol töt akufka ağaç sınılığı tan taksimlengendinkin, dadısından kalan ödügerlik toxtamı doğrusu da kendit komiteti bilen talaş tartış peyda boldı. 10 yılının aldı da Çinçang şehir etrapıdaki Duanca kenti bilen ödügerlik toxtamı imzalap 50 mo kakas tağını ödü algan. Ödü müddeti 20 yıl bolgan idi. Neç yıl japalıq tırış neticesi de Çinçang vapat buluşunun aldıdı tikken köçti 5000 tüplün aştı. Çinçang ölgenliğin kendit kadırları ödü alğıcı öldü. Eyni yıldaki toxtam bikar kılınış gerek dep karap tağdı tikken köçetlerini haksız kaytırı almakçı boldı. Çin Fincin, Çin Jilen, Çin Jihun, Çin Jimin ödü iliş hukuki ve 5000 tüp derekinin tevalik meselesi doğrusu da Kenet komiteti bilen köp kettim sökbetleşken bolsumu heli yıllağıca netiz çıkmadı. Ondaqta ödü alğıcı ölgenliğin varısla o ödü alğın şahsi tapavetke varıslı kılsı bolamdı. Çin Fincin, Çin Jilen, Çin Jihun, Çin Jimin ödügerlik toxtamını dağımlaştırısı bolamdı. Bu dilu misalığa mundaq çüyenci berildi. Ödügerlik toxtamı ödü alğıcı teşkilat ya ki başkıla bilen birlikte imzalığan tütün bulup toxtam münasiyeti hesaplanıdı. Eğer aile namıda 20 yıllık ödügerlik toxtamı imzalığan bolsa, öy igisi Çinçang ölüp ketken de onun öydikileri davamlıq ödü alıdı. Hem de ödü iliş hukukunu ötküzüp beriş meselesi yüz bermeydi. Eğer Çinçang şahsi namıda kollektif bilen ödügerlik toxtamı

imzalagan bolsa, ondaqda Çinçang ölgenlikin öde alğıcı ölgelik səbəbidin öde alğıcı varısının davamlıq öde iliş şərtini qaytidin oylaşıq doğru kiludu. Bundaq əkvalda öde iliş hukukunu ötküzüb beriş məsilsiz peyda boludu. Çinçang'nın öydikilerinin davamlıq öde alalaydıgan alalmaydıqalıqı kəlsək, bunu kollektif bilen qaytidin kinişib bekitişki doğru kiludu. Eğer kollektif davamlıq öde ilişki koşulsa, ödegerlik toxtamını davamlıq tüzüş gerek. Yukarıda bayan kılıngan ekvalga asaslanganda, Kakas Tağ'ın şahsi öde ilip köç ettikken, payda iliş dəviri öde müddeti uzak, öde alğıcı ölgendikin adette perzentlerinin davamlıq öde ilişki ruhsat kılış gerek. Bırak bu varıslı kılış koşumaydı. Davamlıq öde iliş, pekat öde iliş hukukunun davamlı işi bulup, varislik kılınğıcının şahsi mal mülkiga varislik kılış emez. Eğer kollektifinin davamlıq öde ilişki koşulmasılıkka hakikaten sebebi bolsa, öde bermesin buludu. Çünkü öde alğıcı ölüp kese, ödegerlik toxtami tabii ağırlışıdı. Kollektifinin öde iliş hukukunu kaytır ilişimi kanunu uygun. Bırak, şunu cezmen körsütüp ötüş gerek ki, öde ilip başkuruş hukukunu devlet kanunu koğdaydı. Öde bergüçi, öde alğıcı iki tarafının hukuki ve mecburiyeti kanunu asasen ödegerlik toxtamı da bekitiliş gerek. Ehtilap kanun desturda kanunluk mal mülük tabi şahs ölgendin kiyinki mirası ikeliki bekitilgen bolsa mı, bırak şahsi mal mülüknün dairesi misal arkalık çöndürülmeyen. Bırak Ali Xalık Sot Mekkemisi'nin Cumha Xalık Cumhuriyeti'nin varıslık kanununu ızcıllaştırış, İcra kılışkı dair birkaç mesele doğrusudaki pikirinin 4. maddesi de öde alğıcı ölüp ketkende öde iliştin menfaatlenmegen bolsa, ölgüçi hayat vaxtı da öde ilip salgan mebliği, sındırgan emgiki, koşulma kıymeti ve tuğundisini öde bergücü orun ya ki davamlıq öde toxtamı tüzgücü kişi muvaffaq bahağı sundurup toluqlumu berdi. Baha sonmasi miras kılınıdu dep belgilengen. Bu belgilimge asaslanganda Çinçang boz yer aşkan emde 5000 tüptün köprek köç ettikken. Köçetle ormanlık aylangan. Bu ceryanda Çinçang meblağ salgan. Emgek sindürgen. Onun salgan meblağı ve sindürgen emgekinin bahağı sundurgan sonmasını miras kılışkı buludu. Miraska onun kanunluk varisi varıslı kılıdı. Şirket bütün gavdi boyunca ötünüp berilse, işte yarınış təminatı kandaq beceriludu. Tövende muhbirimiz Pəzilət Arslan bu aqda sözləp berudu.

Şirket bütün gövde boyunca ödünüp verilse, işte yarınış təminatı qandaq becerilidu. Altay şehirden Sunxanım mundaq məsləhə sordu. Yakında akam xizmət cəryanında yarlandı. Dəlmuş məzgildə onların şirketi bütün gövde boyunca ödünüp veriş ve tapşırış, tapşırveliş cəryanında bulup, hiç kim onun işte yarlanışını iltimas kılış işiğe köngül bölmedi. Sonra baksam, onun işte yarlanış təminatını qaysı şirket üstüge alıdı. Cevap. İşte yarlanış suğurtusu nizamıda adam işletkici orun bölüngen, koşu edilgen, ödünü berilgen bolsa, varislik kılgıcı orun əslidiki adam işletkici orunun işte yarlanış suğurtusu cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Əslidiki adam işletkici orun işte yarlanış suğurtusuğa katnaşkan bolsa, varislik kılgıcı orun şu caydiki becirgici aparatkı berip, işte yarlanış suğurtusunu özgertip tizimletişi kerek. Akınızdan işte yarlanış təminatını üstüge iliş subyekti şirketin ötünüp beriş konkret əhvalıqa asasən bekitilidu. Eğer şirket ötünüp berişini tamamlayan hem varislik kılgıcı orun iniq bolsa, varislik kılgıcı orun əslidiki adam işletkici orunun işte yarlanış suğurtusu cevapkarlıqını üstüge alıdu. Bu işte yarlanışını iltimas kılış, təminat beriş qatarlıq məcburiyetlerini öz işçik alıdu. Ötünüp beriş cəryanı da ötküzüp beriş, ötküzü velişdə yoçuq saxlanğan təqdirdi mu, varislik kılgıcı orun yanıla kanun boyunca məsuliyetini ada kılışı kerek. Eğer şirketin ötünüp berişi texi tamamlanmağan, ya ki varislik kılgıcı orun eniq bulmağan bolsa, əslidiki adam işletkici orun yanıla

ihtiyatsızlıktan yukarı besimlik toksimiga tegip ketip, toksoq ketip meyip bolup qalsa, elektr energiya şirketi tölem javobgarlığını üstüge alamdı. Tövende bu vaqtki mazmun dehtinladı bolsun.

Ehtiyatsızlıktan yukarı besimlik toksimiga tegip ketip, tok soqup etip meyip bolup kalsa, elektr energiya şirketi tölem javapkarlıqını üstüge alamdı. Wang Shaoqiang'nın aksi Wang Shaodong beliq tutuş həvəskarı idi. Bir günü Wang Shaodong Wang Shaoqiang'ni beliq tutuşqa billi berişqi təklif qıldı. Əbsus Wang Shaoqiang'nın işi çıxıp qılıp baralmay aksiga. Şəhər sırtıdaki heliqi beliq kölüge barsan, ətrapta yukarı besimlik toksimi bar, bexatarlıqı diqqət qıl dəb qayta-qayta jigilidi. Wang Shaodong öz yalğız şəhər sırtıdaki beliq kölüge bardı. Beliq kölü yenidiki stolbığı isilgan agak tahtısıga qızıl rang bilen, yukarı besimlik toksimi xatarlıq, beliq tutman. Yukarı besimlik toksimi xatarlıq, yukarı besimlik toksimi bilen 3 metr bexatar arlıq saqlaşqı diqqət qılın degen çoğun xatlar yazılgan bolsumu Wang Shaodong onunğa eren qılmadı. Wang Shaodong beliq topi yığılgan bir orunnı bayqıdı. Lekin o jay yol yasaş səbəbidən igizlitilgən bolup, yuqır besimliq toksimi yer yüzüge bir qadar yıqın idi. Wang Shaodong bir az işkilinip, yanala şu yerdə beliq tutuş qararığı geldi. O xoşalalda beliq tutatqanda ehtiyatsızlıqtan qarmaq dəstisi yuqır besimliq toksimiga tegip getdi. Qarmaq dəstisi tok ötküzgüş materialıdın yasalgan bolğaşqa Wang Shaodong şu haman sezimini yoqtıp hoşidin kətdi. Bəxtki yarşa yıqın ətraptik yolucular onu bayqap dərhal doktorxanıqa apardı. Wang Shaodong'un hayati xayıptın qutulgan bolsumu, likin oğun bilikini kesib etdiş, bütün bədindan köp yeri zəximlenişdək eğir aqıvət kilib çıxdı. Wang Shaodong elektr energiya şirketi özünün davalanış doğru pulu, meyiplik tölümü qatarlıq ziyanlarını töləb berişi kerek dəb qarab, xalıq sot məhkimisigi dəvə qıldı. Ondaqda elektr energiya şirketi töləm cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek mu? Bu dilo misalı da Wang Shaodong beliq tutqulu berişdin ilgirla Wang Shaoqiang onunğa jikiligen. O beliq kölüge barğandımı stolbidiki agak tahtısını körgen. Wang Shaodong quramığa yetken adam bolu süpüti bilen yukarı besimlik toksimi astıda beliq tutuşunun intayın xatarlık işgeligini bilişi kerek. Yani kilip o beliq tutqulu barğan vaqt kündüz bolup hava naidi uçuq. Körüş dairesi mu naidi yaxşı. O yukarı besimlik toksimi yok yergi berip beliq tutsa tamamen bolatdi. Ama o xatırı yukarı bir cayını tallıgan. Şuna bu hadisi de Wang Shaodong'dan zor hatalıq ötken. Asaslıq cevapkarlıqını özü üstüge ilişi kerek. Elektr energiya şirketi hadisi yüz bergen yukur besimliq toksimi liniyasının cevapkar oranı bolu süpüti bilen yukur besimliq toksimi yer yüzüge yakın bolup kiliş sebeplik, belgelik, bexatarlik yoşurun xayıp saxlanğan əhvalda vaxtıda bir tərəp kılmay, bu qıtımqı hadisinin yüz berişige belgelik dərəcədə səbəbçi bolğan. Şuna elektr energiya şirketi belgelik kanun cevapkarlıqını üstüge ilişi şart. Haqtalab kanun dasturida hukuki çıkılış cevapkarlıqını yenikletişki dair belgileme bolup, bu xil ahvalda adatta ziyan uçurgucunun hadisinin yüz berişi yaki çoğuyup getişi de belgilik hatalıqı boludu. Bunundan körvelişki boludu ki, hadisi yüz bergendin kiyin hukuki çıkılgucu, hukuki çıkılıngucunun barlıq ziyanini tölep berişi natayın. Eğer hukuki çıkılıngucunun özde belgilik hatalıq bolsa, ondaqta hukuka çıkılgucunun tölem cevapkarlıqını yenikletişki boludu. Bu hadisi de Wang Shaodong'un özünün bexatarlıkige yüksek diqqat qilish mecburi idi bar. Onun karamlarca hareketi xatarının yüz berişige sebep olgan. Şunun üçün elektr energiya şirketinin hukuki çıkılış cevapkarlıqını muvaffaq yenikletiş kerek. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Haq Talep Kanun Dasturi 1173 maddesi de mundaq deyilgen. Bir ziyanın kelip çıkışı ya ki kengip getişi de hukuki çıkılınğucunun hatalıqı bolsa, hukuki çıkılınğucunun

Sevimli radyo anlıkçılar, yakışı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlar. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli dostlar, programımızı da almıştırmaktımız. Muhabbet şatlık eltisi. Muhabbet hoşallıkının mənbəsi. Muhabbet bütün kainatının uykudun kiyinki şebnimi. Muhabbet oturmuşunun güzel eltisi. Muhabbet şeyda kaliplerinin teşnalık buluk. Muhabbet yeni nişallarının ümidi. Muhabbet ilgilinsa kişinin kalbi ılık sesim otulur. Çünkü muhabbet kumullanış at itidu, dillanı söyündürdü. Bir güzel yes duygunu bizge ata kıladu ki, en şu yes duygu bizge hemrah bozdu.

Ha, sevimli dostlar, programımızın da almıştırıvatımız Allah vatkınınla stansımızın üzülmez melodiya programımız. Hem eylengi məlum, bizden güzel, yakşı boğan huypeylimiz, beden salametliğimiz gibi bivasit yakşı təsirlenip geldik. Yani unudun başka, bizden naçar, bir kısım psikik olaylıkimiz, mücaz karakterimiz, beden salametliğimiz gibi ziyallık təsirlenip geldik. Materiallarda etilişçe, yalgan gep kığalla, o bir edep ahlakı yatkılmış boplu kanmay. Yani salametlik kimi intayın ziyallık bir işke. Çünkü yalgan etkan adem, köpinç allada, jürek silişi tezleşip, nefes ilişi

0: rəhbərlərinin strategiyelik yetekçiliği de yakın yıllardan bu yan, Cungo bilen Bulgariya'nın strategiyelik əmralıq münasibeti sağlam, mukim ravajlandı. İki tarafının yezi ilgilik, pen texnika qatarlıq sağladık həmkarlıqı mol neticilerge erişip, iki dövlət halkıya əmili nəb ilib geldi. Cungo Bulgariya bilen birlikte İki dövlət rəhbərlərinin mühim ortaq tonuşunu yaxşı əməliləşdirib, iki tərəflik sodu kölümünü kengaytib, məbləğ selişini tutaşdırışını küçəytib, öz ara nəb yetküzüdüğən həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, Cungo-Bulqariya münasibətinin üzlüksüz tərəqqi qılışıqa türtki boluşunu xalaydı. Bulqariyanın icabi rolunu paul cari qıldırıb, Cungo-Yavrupa iqtisad sodu münasibətinin sağlam, Mukim terakkiyatını ilgari sürüşünü ümit kılımen. Polif monolanı bildirdi. Bulgariya, Cungo bilen bolgan münasibetige yüksek ehmiyet berdi. Cungo'nun terakkiyat tecrübelerini ögünüp ve örnek kılıp, iki tarafının her kay sahalardaki emeli hemkarlıkını koyuklaştırışını halaydı. Cungo karhanılarının Bulgariya'ya meblağ silip kesbini güllendirişini karşı alıdı. Hancan, Sun Chenzol bilen körüşkende munulanı bildirdi. Yakında reis Xi Jinping ilgir kiyim bulup, reis Hun Sen ve başvezir Hun Maniyet bilen körüşüp, yeni devirdeki Cungo-Kambodja taktır ortak kevdisi kuruluşunun uluğvar planını tüzdi. Cungo-Kambodja bilen birlikte iki devlet rehberlerinin mühim ortak tonuşunu yakşı emeliyleştirip, Cungo-Kambodja hükümetle ara maslaştırış komitetinin rolunu yakşı cari kıldırıp, her kay sahalardaki emeli hemkarlıkını yenimi çonkurlaştırıp, soda, meblağ selişini bir gevdileştirişini ilgiri sürüp, Cungo bilen Kambodja'nın dostluk hemkarlık münasibetini üzlüksüz ravajlandırışını halaydı. Sun Chenzol munulanı bildirdi. Kambodja bilen Cungo'nun dostluğu çonkur. Baştan ahır bir-birge işinip bir-birini kollap geldi. Kambodja bir Cungo prinsipiga emel kıladıgallıkını kaydı tekitleydi. Cungo bilen iqtisat soda, meblağ seliş, sayahat, tor aldamçılıkı zerbi beriş katarlıq sahalardaki hemkarlıkını çonkurlaştırıp, bir belbağ bir yolunu paul ten kurup, iki dövlət halkıya bəxti artışını halaydı. Xancın Misarovic bilen körüşkende munulanı bildirdi. Bu yıl Cungo bilen Serbiya umumyüzlük, strategiyelik, hemralık münasibeti ornatkallıkının 10 yıllıkı. Yakın yılladın bu yan iki devlet başlıklarının strategiyelik yetekçiliki de Cungo-Serbiya münasibeti de halkımı terakkiyat işgal şuruldu. Bu yıl 5. ayda reis Xi Jinping, Zungtung Vucic bilen yeni bir kıytım uçuruşup, Yeni devirdeki Cungo-Serbiya taktır ortak kevdisi kuruluşunun yönülüşünü görstüp bədi. Cungo-Serbiya bilen birlikte iki devlet başlıklarının mühim ortak tonuşunu yakşı emeliyleştirip, siyasi cihette öz ara işin işini devamlıq çonkurlaştırıp, iki taraflik erkin soğudu gelişimideki etibar beriş uğrullaştırılışlardan yakşı paydalanıp, iqtisat soda, meblağ seliş, ul əslihe, Güllenme kesip katarlık sahalardaki hemkarlıkını çonkurlaştırıp, Cungo karhanılarının Serbiya'ya meblağ silip, kesipini güllendirişi ilham verip, Cungo-Serbiya dostluk hemkarlık münasibetini yeni mi terakki kıldırışını halaydı. Misarovic, Serbiya'nın, Serbiya bilen Cungo'nun yukur katlamdakilerinin öz ara işin işini kadirleydiğallıkını bildirdi. Bir Cungo siyaseti de çın turduğallıkını kayıt tekitledi. Cungo'nun Serbiya'nın devlet kuruluşunu zor küş bilen kolluğallıkıga rahmet eytti. Cungo bilen terakkiyat strategiyesini cipsilaştırışını küçeytip, her kay sağladık hemkarlıkını üzlüksüz çonkurlaştırıp, iki devlet halkıya bəxti artışını halaydıqallıkını bildirdi.
1: Stansımız xəbri. Cayladaki bir türküm zor kuruluşla puxta tertiplik ilgiri sürülüp, yukarı süpətlik terakkiyatı törtkü boldi. İki günün bu yan devletinin oğul su tori kuruluşu ve bu koltuğuna ayrılınan Guangdong su baylıqını təksimləş kuruluşunun su iliş eğizi yer mərkizi, pompu punkti, asasi gəvdi kurulması kuruluşu baskıcıya girdi. Бейбо қолтықыны айылынадыған Гуандун су байлықыны тәқсімләш құрылышының омуми ұзылықы 490 километр болып, Гуандунның Юнфу шәрдегі Шижан дәриясы ғол иқыныдың ер мәркізі помпы пункті арқылық су еліп, Гуандунның ғарбы районығы еткізілуді. Линия бойдегі 112 езі базардегі 18 миллиондан артық ахалығы нәп еткізілуді. 2031 yılıgıca su başlaş pilallandı. Xeylongjangning Modanjang shahrida Linhai su ambri qurilishi tosmining ustini yepish bosqichiga kirdi. Linhai su ambri davlatning 150 turlik zo'r suvchilik qurilishining biri bo'lib sifati bilan Xeylongjang su torining muhim tugun qurilishi bo'lib, tuvan iqinni a'lo sifatlik suv manbasi bilan ta'minlash bilan bir vaqtda Yana yeniden köpeygen 150 000 modun artıq yerinin suğuruş əhvalını yaxşılab, kəlgündün müdafiyeliniş iqtidarını östürüdü. Bir türküm qatnaş ul əsliha quruluşu tez ilgiri sürüldü. Hazır dövlətinin 15-ci bəşillik planıdaki noxtuluq quruluş türü, Dalyan Cinco qoltuqi xalqara ayırdırımı türünün ayırplan kütüş binası quruluşu, yer üstü asasi gəvdi qurulması quruluş basqıcağı girdi. Dövlət içindeki Tunci Qırğaqdan ayrılgan Sünni Aral ayırdırımı bolu süpti bilen, bu türünün Tunci kararlı kuruluşu da 500 min kvadrat metrlik T1 ayırplan kütüş binası ve işki Irak aralıqa paralel uçuş konuş yolu kuruş pilalangan bulup, yıllık yolucu toşu miqtari 43 milyon adam qetim kılıpla aylangan. Bu Şarkışmal rayonudaki muhim xalqara avasiya tüyünüge aylanıdı. Şinjan'da Tianşan'nın canobi ve şimalını tutaştırdığan G3033 Kütün, Mayta, Kuşa, Yukur Süratlik Taşyolu'nun noktuluk kontrol karakterli kuruluşu, Akçomak 2. numarlık toneli asası gavdu kuruluşu baskıcağı girdi. G3033 Kütün, Mayta, Kuşa, Yukur Süratlik Taşyolu, devlet işçi diyaslı vatkan kıyılık derecesi yukarı noktuluk taşyolu kuruluşu bulup, pütkendin kiyin, Tianşan'nın canobi ve şimalıda katnaş vakti 14 saatten 4 saatge kıskartılıp, bütün yılda katnaş işe aşırılıdı. Güycü ülkesinin Liupanshui şehrinin Şüçeng rayonu da dünya boyunca 3. İgiz körük Anshun Panzhou yukarı süratlik taşyolunun Tianmen alaydı çoğun körükü de kuruluş ahırlaşış baskıcağı girdi. Kuruluşçılar körük yüzüge asfalit yatkızış qatarlıq məşğulatlarını bütün küçü bilen elib barmaqda. Anshun Panzhou yukarı süratlik taşyolu Güycü'nün Anshun bilen Panzhou'nu tutaştırdıgan bulup, Dövlət yuqur sürətlik taş yol tori G60 Şanxay Künmin yuqur sürətlik taş yolunu kengaytiş kuruluşu hesablanıdı. Tianmen çoğun körüki Bipanjang çoğun cilgısını toğırsıqı kesip ödüdü. Umumi uzunluğu 1553 metr. Körük yüzü bilen derya yüzünün igizlik pərqi 560 metr bulup, 200 qabətlik binanın igizlikigi barabar. Qatnaş başlanğandın kiyin cilgının 2.40-da qatnaş vaxtı 3 saatten 15 minutqı qısqıraydı.
0: Stansımız xəbri. Goyan Akbarat işxanısı 9-cı ayının 7-cü günü çüştün burun Akbarat ilan qılış yığını açdı. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqi, Soda Ministerliqi, Mədəniyyət və Sayahət Ministerliqi və Bazar Nazarət Qılış Başquruş Baş İdarısının alaqıdar məsulları köp xıl tədbir qolunub, tarixi klassik kəsiblərinin yuqur süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüdüqallıqını bildirdi. Tarixi klassik kəsiblər, yipək, çay, farfor, buyumlar, cungi doğruları, yezıqçılıqnın tört xil əsvabi qatarlıq, mədəniyyət asas çonqır bolğan, cungxua ən-ənivi özgeç kəsiblərini görsüdü. Növətdə dövlətimizdən tarixi klassik kəsiblər, vəkillikidiki kəsiblərinin köləmləşkən karxanıla sani 25 minqa. Kəsibkarla 3 milyon 500 minqa. Bütün sahanın yıllıq ticaret kirimi təxminən 8 trilyon yuengi yetti. Cayla, qeyri maddi mədəniyyət mıraslarını qoğdaş və onun varislik qilishini küçə etiş arqılıq tarixi klassik kəsiblərinin tərəqiyyatını ilgir sürdü. Ötkə ilinin axırgıca, məmlikət bu içə qeyri maddi mədəniyyət mırasları dokunu 14.900-ğa yetib, 300-dən artıq patentqa. 20 000 xıldan artıq nusxığı igə məsulat sistemimiz şəkilləndi. Həm də elektronluq sodu süpsığı tayinib 80-nəçi dövlət və rayonda bazar tapdı. Axbarat ilan qılış yığını da alaqıdar məsul kişi tanışdırıb bundaq dedi. yeniden tarqıtılgan tarixi klass kesiplen

0: Qadimdin hozirgacha jongoliklar eng qadrlaydigan fazilat olijanoblik.
1: Olijanoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
0: Olijanoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar olijanoblardir.
1: Olijanoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar olijanoblardir.
0: Ali janabla samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali janabladır.
1: Ali janablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali janabladır.
0: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali janabla qatardı turuş, Ali janablağı toğırlınış, kəmtər Ali janabladın buluş, Jongoluqlarning ro'yi intilishidir. Kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының суи бепайан итизланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканыны ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, Şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Radyoan uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 4. ayının 8. günü Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Musabıkısı. Kışlık Meyipler Olimpik Tenerket Musabıkısının kulasılaş takdirleş yığında kılgan Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Musabıkısı rolünü evc aldırıp tenterbiye küçlük dövdü kuruş kademini tezildiş gerek namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio Anguçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 4. ayının 10. günü Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin 7. kıtımlık yığında kılgan İktisadi İctimai Terakiyatını Adem bilen Tabiyat İnak Bili Ötüş Yüksekliğinde durup planlaş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Adem bilen tabiatının hayatlık ortak gövdesi ikelikigi bolgan kanuniyetlik tonuşunu çonkurlaştırıp, ekologiya medenliki kuruluşunu umumüzlük tezildiş gerek. Ekologiya medenlikiden ibaret bu bayrakni çokum igiz cavlan kıldırışımız gerek. İnsaniyet tehimi köp paliyetlerde tabii ekologiyanın pasili ve töven çekige üzlüksüz tegip koyuvatıdı. Tabiatning bexatarlik pasili va tövanchikini saqlab, odam bilan tabiat inoq bilib o'tadigan andizini shakllantirish kerak. Bu shakllik pasilni mu, shaklsiz pasilni mu o'z ichiga oladi. Zamin bo'shligi yirik planini mukammallashtirib, asosiy funksiyalik rayon strategiyasini yaxshi amaliyalashtirib, ekologiya qizil chizig'ini aydınlaştırıp, tabiylik qoğdaladığan cayi sistemisini tez şekillendirip, canlıqlarının köp xalıqını qoğdaş torunu mükemmelleştirip, ixtisadi, ijtimai paliyetlerge boşluk cahette muhabbiq çak koyuş gerek.

Radio anlayıcı dostlar. Tüvende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 14. günü Çangcang Deryası İktisat Belbığı'nın terakiyatı umumüzlük türütkü buluş sökbet yığında kılgan Çangcang Deryası İktisat Belbığı'nı devletimizin ekologiyeni aldınkı oranı koyuş, yeşil terakiy kılıçtaki asaslıq can meydanıga aylandırış gerek namlıq sözünün mühim noktasını anladığımız.

партия 19-нчы курултай ва партия 19-нчы нөвәтлек мәркәзи комитеты 2-нчы, 3-нчы, 4-нчы, 5-нчы умуми йыгынының ройын изчиллаштырып ва әмәлиләштырып, яңа тараҡият идеясын ҡатты тәүрәнмәй изчиллаштырып, Чаңжаң дәрьясы иҡтисад бәлбиғының юҡыр сифатлыҡ тараҡиятыға төрткө булып, экологияны алдынҡы орынға ҡуйыш, ешил тараҡи ҡылыш яңа сәйипсен пүтүп, Rayullanmaz taraqqiyotining yangi o'rnikini yoritib, yuqori saviyalik sirtqi ichivitishning yangi egizligini barpo qilib, yangilik yoritish orqali taraqqiyotga turtki bo'lishning yangi avzalligini yoritib, tog', daryo, odam, shahar inoq o'tadigan go'zal kartinani chizib chiqib, Changjiang daryosi iqtisod balbig'ini davlatimizning ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, yashil taraqqiy qilishdagi asosliq jang maydoniga ishki tashqi qo'sh aylanishni ravonlashtirishdiki g'ol tomirga iqtisodni yuqori sifatli taraqqiy qilishga yetaklashdiki asosiy qo'shinga aylantirish kerak. 5 yildan buyon partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligida Changjiang daryosi bo'yidagi o'lka bevosita qarashliq shaharlar ekologiyalik muhitni tuzashni olg'a siljitib iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumiylik yashil taraqqiyot tipiga o'zgartirishni ilgari surdi. Buning salmoqi mislsiz zo'r, ko'lami mislsiz keng, ta'siri mislsiz cho'nqur bo'ldi. Changjiang daryosi iqtisod balbig'ining ekologiyalik muhitini qo'g'dashda burilish xarakterlik o'zgarish bo'ldi. Iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda tarixiy muvaffaqiyatlar qo'lga keldi. Changjiang daryosi iqtisod balbig'ining iqtisodiy taraqqiyoti umumiy jihatdan muqim bo'ldi. Qurilmasi a'lolashdi. Xalqning turmush saviyasi ko'rinarli yuqori ko'tarilib, taraqqiy qildirish davomida qo'g'dash, qo'g'dash davomida taraqqiy qildirish amalga oshdi. Bo'libmi bu yildan buyon Changjiang daryosi bo'yidagi o'lka bevosita qarashliq shaharlar tuyuqsiz yuz bergan yangi tasman o'pki yallug'i yo'qimiga kuchli taqobil turib yo'qimning oldini elish tizginlash bilan iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot xizmatini bir tutash planlab yaxshi ishlab zo'r kalkun o'lchilik opitining ta'siri va toshqi muhitiki o'zgarishning zarbisini unumli tugatib davlatimizning dunyodagi asosli iqtisodiy gavdalar ichida iqtisodning musbat eshishini eng boldir asliga keltirish uchun gavdalik to'kpi qo'shdi. Changjiang daryosi iqtisod balbig'ining taraqqiyotiga turtki bo'lish partiya markaziy komiteti chiqargan muhim tadbir. Davlatning taraqqiyot umumligiga munosabatlik zo'r strategiya. Bu qitimki 5-nchi umumiy yig'inning taklifida bu haqda yana aniq talablar o'tirib qo'yildi. Changjiang daryosi iqtisod balbig'i Changjiang daryosi bo'yidagi 11 o'lka bevosita qarashliq shaharni qoplagan bo'lib, davlatimizning sharqi, o'tira, g'arbiy bo'likidan iborat 3 cho'ng bo'lakni to'g'risiga kesib o'tadi. Nopos ko'lami va iqtisod umumiy miqdori butun mamlakatning yarmini egallaydi. Ekologiyalik o'rni gavdalik, taraqqiyot yoshirin kuchi g'oyat zo'r. Shunga yangi taraqqiyot ideyasini amaliyotda ko'rsatish, yangi taraqqiyot andisini barpo qilish, yuqori sifatli taraqqiyot quturitki bo'lish jihatida muhim rol o'ynashi kerak. Ekologiyalik muhit sistemasini qo'g'dash, asliga keltirishni kuchaytirish kerak. Ekologiyalik muhitning bir butunligi va vodining sistemaligini asos qilib, manbasidan surishtirib, sistemalik davolab bosh og'risa boshnila, put og'risa putnini davolashdan saqlanish kerak. Maslning yiltizini tepib chiqib, ekologiyalik muhitni manbasidan sistemalik asliga keltirish va qo'g'dash kerak. Maslishish ham turtki bo'lishni kuchaytirib, tog', daryo, o'rmon, etiz, ko'l, o'tlar qatorliq har xil ekologiya zarur omillarni maslishib tuzashni kuchaytirib, yuqori, o'tira, tuvan iqin rayonlarining ham turtki bo'lishi, hamkorlashishiga turtki bo'lib, turlik tadbirlarning bog'lanishchanligi
ve maslışçılıkını küçeytiş gerek. Bir bütün olgı sözçüge ehmiyet berip, muyum noktada biz şasıl kılış bilen birge, her tereplimi tüzeşten sistemliliği ve bir bütünlükünü küçeytip, eli ondak, eli mundak kılıdığa, yaki yiganı alda zerbidarlık bilen ilgirleydiğa, birini dep, yeni birinin vazgeçidiğen ekvalladın sakınış gerek. Ekologiyelik muhitini kattık koğdaş aldıngı şartı da baylıktın paydınış önümünü umumüzlük östürüp, yeşil, tüven karbonluk terakiyat kütürütkü buluşunu teziltip, adem bilen tabiyet inak bile ötüdüğen yeşil terakiyat ülgü belbeğini tırışıp berpa kılış gerek. Tangjang deryasının ekologiyelik muhitini esli keltürüşünü emmedin üstün orungu koyup, her tereplimi tüzeş yeni sistemisini berpa kılıp, su muhiti, su ekologiyesi, su baylıkı, su bihaterliki, su medeniyeti ve kırgak katarlık köp tereplerinin organik bağlanışını bir tutaş oylaşıp, Tangjang deryasının yukarı, otra, tüven ekinini, derya, köl, su ambarını, on sol kırgakını, gol tarmak ekinini maslaşıp tüzeşine algı sözetip, Tangjang deryasının ekologiyelik muhiti ve su dairesinin ekologiyelik fonksiyasını yakşılap, ekologiya sistemisinin süpüti ve mukumluğunu aşırış gerek. Zemin boşluğunu başkuruş tizgilleş ve pasif tizimlik boyunca başkuruşunu küçeytip, ekologiya kızılsızlığını çınsaklap, ekologiyanı esli keltürüş ve muhit bulgun işini tüzeş kuruluşunu sıcıl kanat yaydırıp, Tangjang deryası ekologiyasının esliliki ve mükemmellikini saklaş gerek. Ekologiya mahsulatlarının kımmetini reallaştırış mekanizmini tezden orantıp, ekologiyalik muhitini koğduğan esli keltürgellerini muvapık nepki eriştiriş, ekologiyalik muhitini buzgallığa tegişlik bedel töltiş gerek. Tangjang deryasının su apıtını küzütiş, signal beriş, apetinin aldığını iliş tizgilleş, ciddi kutkuzu sistemisini takamullaştırıp, derya yolunu er teretmeme tüzeş ve tosmalarını puhtulaşına algı sildirtip, emin Tangjang deryası berpa kılış gerek.

Hürmetli radyo anlayıcılar. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 4. ayının 8. günü Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkası, Kışlık Meyiple Olimpik Tenerket Müsabıkası'nın kulasılaş, takdirleş yığında kılgan Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkası rolünü evci aldırıp, ten terbiye küçük dövültü kuruş kademini tezletiş gerek namlık sözünün bir kısmıydı. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 4. ayının 10. günü Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin 7. kıtımlık yığında kılgan İktisadi, ictimai terakiyatını Adem bilen tabiyet inak belli ötüş yükseklikide durup planlaş gerek namlık sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 14. günü Çangcan Deryası İktisat Belbiğinin terakiyatına umumüzlük türütkü buluş sökbet yığında kılgan Çangcan Deryası İktisat Belbiğini dövletimizin ekologiyeni aldınkı oranı koyuş. Yeşil terakki kılıçtaki asaslık can meydanı aylandırış gerek namlık sözünün mühim noktasını anlattık.

bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

yapıl ketmese. Cesaret tamak açısını ilip şikap içi gesilip etti. Okutmaydıgam iş bulamdı. Arlık şırakken de özü bir iş konumadı. Kayıt okuymendeydi uşu. Arzıgül'den bir sorap akaylı mı? Dedi çeke şu çeke külüp durup. Onun da sorap neyim kılısız, kiçik bal neyimini biletti. Cesaret çeke'nin ayığının teşilip kalgalıkını körüp yama pəmekçi buldu. Şuji, ayığınızı sep berin, ben yamap berin. Yağ, yağ, bunda kılışka ergiz bulmaydı. Amının yip yanısının ammaslıq bizden belgelememiz. Bu neyim kığının zemdi. Çeke Şuji'nin kip tügümeyle ayığı silinip buldu. Bunca kişilani bilgücülügüm bu. Kadir diyen bu Adem'de, Adem Adem'nin halıqı yetmiş bulamdı. Bizden Arzügül'nün tutuk anısı, Liu Şuji'nin işkinci kilini belkin bilmeysiz. Uyakının yol dışı kurban bulğanda, balısı əmdi başlangıç mektepke çıkan idi. Aldınkı mezgillerde bizden Karxanda Aynur dəpiri bulduğun. Uyakının balısı eğir kesel boqqağın iken. Yol dışı sırtı bulğaşka, bizden bir neçik kadir növetleşip balısı qarap yeripti. Lekin balığı uval buldu da. Kiçik kim turupla? Sizlerin cepayınlarını kim bilmeydi deysiz. Hizmetinde çiçanla akırıp, özünle cüdep kettanla. Ya vaxtı tamak yok, ya uyku. Sile şünç künül bir işleysle. Estağidlılıklarla kişi kayıl bulmayı turanmaydı. Kol kolunu yusa, kol kop yüzünü yüyüp doğdaydıgan bir geppağı. Elinin gözü ellik. Cesaretinin gözü nemleşti. Ve beşini pes kılıp, devamlık ayak yamaşka düştü. Hey bu... Jake'ı yerimi akargan çeçini sılap koyup, kaytı yapkın mıydı? Aba, ben kaytıp geldim. 16-17 yaşla çamısıdaki bir kızcak şikini iştirip kırıp geldi. Kızcak, baran astıda oldurgan Jake'ı şu cini körüp, emdi çırayla külgü yürütüşke, ayak yamap oldurgan apısını. Andın, Jake'ı şu cinin yalan putunu körüp, barılı çırayı ondu. Arzügül, kilan, oldurun, dedi Jake'a Şuji külüp. Nemiş Şuji? Arzügül kilip oldurdu. Kaysı taşı öge tızımlattınız? Sordu Jake'a Şuji. Apam evetmeydiken, okumaydıgan buldum, dedi Arzügül, dişini tüven silip. Kaçan sizini okutmayman dedim. Cesaret orundan durup ketil tasla kaldı. Özünüz unumadınız o, beni yırak evetmeymen deyim gelmediniz. Dedi Arzügül. Yırakı evetmeymen dedim. Okutmaymen deyim yendi ben. Cesaret orundan durdu. Okulu da jipşanlı balıkını unutup kalan idi. Yanına bardalı kuluğu sancırıp getdi. Bunun bilen Cesaret tekim ciddiyleşip getdi. Apa, Arzügül apısının hapı boğan turqi hem kanıgan kuluğu iş ağırtkan. Korkum sırgan terazda karap durdu da, ahır neyim kılarını bilenmey, burlup da öyü kirip getdi. Arzügül, Cesaret bu kızının özü yüz bəmey vatkallıqdan açıqlap, terkip keti vatatdi. Jake Şuji, karana, mau balının dadısı dekli eşekme jasop qağınne. Karmamdıgan. Eş kısı yok, eş kısı yok. Balının rastılı kayt okuğusu bamu, ya ki berip taşır okuğusu bamu, yaxşı oylüşüp görünla. Jake Şuji dərhal ayığını kip, yamılıp olğan bu mağallıqı karmaylı ketip kaldı. Ahmak kız, memelen dəp jürüsüz. Haqnı oldu da onunız bilen geptal işim iş mu? Dedi Cesaret Arzügülge. Haqlığını bildikən size, ben dəp koyay, onun mağı dadı bol işi asan emez. Dedi Arzügül kopalıq bilen. Kimsizgi dadı bolu məndeydu? Kim çündaq deydu? Sordu Cesaret Arzügülünü silkip durup. Özüm karap bildim, dedi Arzügül. Dadam özgersi mi, tek onu keçirip etmediniz. O eşeknin gepini kımma. Siz onu dadı kığan bilen, ben onu itiraf kımmayım ben. Okuş ne, siz okumdunuz, nemdep işim karlışı balısız. Siz, çoğumu yırakı kese, işkincisi mi yırakı kese, siz mi yırakı barı mendesiniz? Cesaret, ağzın ömürlüğünce uvalçılık tatkan kızcak tek oldurattı. Apa, ben hizmetke çıksam böyle turmuş keçirsek, ben sizden bakmayı neyim kalemem? Arzügül derhal apısını kucakla aldı. Onun çanakları kızırıp ketkendi. Siz yatıp oğucu halınızın köpürek haber ilim olay değil mi? Onca irakı kessiniz,

Salam dostlar, Konu Dostanla Radio Jurnu programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyasatchi Dostanla Sheringul to'xtayman.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat uzun sebeplik. Yakından bu yan linfa hücreyelerim ve kisellik karşıtırgıcı hücreyelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben sülpsüzük yarıqtan geldim.
5: Ben pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekne çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Ödigerlik toxtamığı varislik kılığılı bulamdı. Aldı bilen bu axtiki delo misalını anlap öteyli. Wang Xiaoqiang'nın boğusi Çinçang'dan miras kalan öymülük ve nakpol töt akufka ağaç sınılığı tan taksimlengendikin, dadısından kalan ödigerlik toxtamı doğrusu da kendit komiteti bilen talaş tartış peyda boldı. 10 yılının aldı da Çinçang şehir etrafıdaki Duanca kenti bilen ödigerlik toxtamı imzalap 50 mo kakas tağını hödü algan. Ödü müddeti 20 yıl bolgan idi. Netçil japalıq tırış neticesi de Çinçang vapat buluşunun aldıdı tikken köçti 5000 tüplün aştı. Çinçang ölgenliğin kenit kadırları ödü alğıcı öldü. Eyni yelidiki toxtam bikar kılınış gerek dep karap tağdı tikken köçetlerini haksız kaytır olmakçı boldı. Çin Fincin, Çin Jilen, Çin Jihong, Çin Jimin ödü iliş hukuki ve 5000 tüp derağının tevalik meselesi doğrusu da Kendit komiteti bilen köp kettim sökbetleşken bolsa mı heli yıllağıca neticesi çıkmadı. Ondaq da ödü alğıcı ölgenliğin varızla o ödü alğın şahsi tapavetke varızlık kılsı bolamdı. Çin Fincin, Çin Jilen, Çin Jihong, Çin Jimin ödügerlik toxtamını dağımlaştırısı bolamdı. Bu dilo misalığa mundaq çüyençi berildi. Ödügerlik toxtamı ödü alğıcı teşkilat ya ki başkıla bilen birlikte imzalığan bütün bulup toxtam münasiyeti hesaplanıdı. Eğer aile namıda 20 yıllık ödügerlik toxtamı imzalığan bolsa, öy igisi Çinçang ölüp ketkende onun öydikileri davamlıq ödü alıdı. Hem de ödü iliş hukukunu ötküzüp beriş meselesi yüz vermeydi. Eğer Çinçang şahsi namıda kollektif bilen ödügerlik toxtamı imzalığan bolsa, Ondaqda Çinçang ölgenliğin ödü alğıcı ölgelik səbəbidin ödü alğıcı varısının davamlıq ödü iliş şərtini qaytıdın oylaşıq doğru kilodu. Bundaq əkvalda ödü iliş hukukunu ötküzüp beriş məsilsiz peyda boludu. Çinçang'nın ödükilerinin davamlıq ödü alalaydıgan alalmaydıqalıqı kəlsək, bunu kollektif bilen qaytıdın kengişip bekitişik doğru kilodu. Eğer kollektif davamlıq ödü iliş koşulsa, ödügerlik toxtamını davamlıq tüzüş gerek. Yukarıda bayan kılıngan əkvalığa asaslanğanda, Kakas tağını şəxsi ödü ilip köç etdikken, payda iliş dəviri ödü müddeti uzak, ödü alğıcı ölgendikin adette pərzentlerinin davamlıq ödü ilişiğe ruhsat kılış gerek. Bırak bu varıslı kılış qoşumaydı. Davamlıq ödü iliş, pəkat ödü iliş hukukunun davamlı işi bulup, varızlı kılınğıcının şahsi mal mülükkege varızlı kılış emez. Eğer kollektifnin davamlıq ödü ilişki koşulmasılıkka hakikaten sebebi bolsa, ödü bermizim boludu. Çünkü ödü alğıcı ölüp kese, ödügerlik toxtami tabi ağırlışıdı. Kollektifnin ödü iliş hukukunu kaytır ilişimi kanunu uygun. Bırak, şunu cezmen körüstüp ötüş gerek ki, ödü ilip başkuruş hukukunu devlet kanunu koğdaydı. Ödü bergüçi, ödü alğıcı işki tarafının hukuki ve mecburiyeti kanunu asasen ödügerlik toxtamı da bekitiliş gerek. Ehtilap kanun desturda kanunluk mal mülük tabi şahs ölgendin kiyinki mirası ikeliki bekitilgen bolsa mı, bırak şahsi mal mülüknün dairesi misal arkalık çöndürülmegen. Bırak Ali Halık Sot Mekkemisi'nin Cumha Halık Cumhuriyeti'nin varıslık kanununu ızcıllaştırış, İcra kılışkı dair birkaçı mesele doğrusu de ki, pikirinin 4. maddesi de, ödü alğıcı ölüp ketkende, ödü iliştin menfetlenmeyen bolsa, ölgüçi hayat vaxtı da ödü ilip salgan mebliği, sındırgen emgiki, koşulma kımmeti ve tuğundisini ödü bergücü orun ya ki davamlıq ödü toxtamı tüzgücü kişi muhabıq bahağı sundurup toluqlumu berdi. Baha sonması miras kılınıdu dep belgilengen. Bu belgilimge asaslanganda Çinçang boz yer aşkan

Şirket bütün gövde boyunca ödünü verilse, işte yarınış təminatı qandaq becerilidu. Altay şehirden Sunxanın mundaq məsləhə sordu. Yakında akam xizmət cəriyanada yarlandı. Dəlmuş məzgildə onların şirketi bütün gövde boyunca ödünü veriş ve tapşırış, tapşırveliş cəriyanada bulup, hiç kim onun işte yarlanışını iltimas kılış işiğe köngül bölmedi. Sonra baksam, onun işte yarlanış təminatını qaysı şirket üstüge alıdı. Cevap. İşte yarlanış suğurtusu nizamı da adam işletkici orun bölüngen, koşup edilgen, ödünüp verilgen bolsa, varislik kılgıcı orun əslideki adam işletkici orunun işte yarlanış suğurtusu cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Əslideki adam işletkici orun işte yarlanış suğurtusuğa katnaşkan bolsa, varislik kılgıcı orun şu caydaki becirgici aparatkı berip, işte yarlanış suğurtusunu özgertip tizimletişi kerek. Akınızdan işte yarlanış təminatını üstüge eliş subyekti şirketin ödünüp beriş konkret əhvalıqa asasən bekitilidu. Eğer şirket ödünüp berişini tamamlayan hem varislik kılgıcı orun iniq bolsa, varislik kılgıcı orun əslideki adam işletkici orunun işte yarlanış suğurtusu cevapkarlıqını üstüge alıdu. Bu işte yarlanışını iltimas kılış, təminat beriş qatarlıq məcburiyetlerini öz işçik alıdu. Ötünüp beriş cəriyanı da, ötküzüp beriş, ötküzüp velişta, yoçuq saxlanğan təqdirdi mu, varislik kılgıcı orun yanıla kanun boyunca məsuliyetini ada kılışı kerek. Eğer şirketin ötünüp berişi texi tamamlanmağan, ya ki varislik kılgıcı orun eniq bulmağan bolsa, əslideki adam işletkici orun yanıla işte yarlanış soğurtusu cevapkarlıqını üstüge elib, akınız üçün işte yarlanışını dəl vaxtıda məlum kılışı, həm alaqadar təminatlarını berişi kerek. Eğer əslideki adam işletkici orun ada kılışını rədd qılsa, akınız əmgək kesimi ya ki dəva arqılıq hukuk mənfəətini qovdusu boludu.

Ehtiyatsızlıktan yukarı besimlik tok sımığı tegip gitip, tok soku etip, meyip bop kalsa, elektrik energiya şirketi tölem cevapkarlıkını üstüge alamdı. Tövende bu vaktiki mazmun dek tınladı bolsun.

Ehtiyatsızlıktan yukarı besimlik toksimiga tigip ketip, tok soku etip meyip olup kalsa, elektr energiya şirketi tölem cevapkarlıkını üstig alamdu. Wang Xiaojiang'nın aksi Wang Xiaodong belik tutuş heveskarı idi. Bir günü Wang Xiaodong Wang Xiaojiang'ni belik tutuşka belli berişki teklif kıldı. Absus Wang Xiaojiang'nın işi çıkıp kılıp baralmay aksiga. Şehir sırtıdaki helikip belik kölüge barsan, etrapta yukarı besimlik toksimi bar, bihaterlikke dikkat kıl, dep kayta cikilidi. Wang Xiaodong öz yalgız şehir sırtıdaki belik kölüge bardı. Belik kölü yenideki stolbığı isilgan agak tahtısıga kızıl ran bilen, yukarı besimlik toksimi xatarlik, belik tutman. Yukarı besimlik toksimi xatarlik, yukarı besimlik toksimi bilen 3 metr bihater arlıq saklaşkı dikkat kılın digen çoğun xatlar yazılgan bolsumu Wang Xiaodong onunga eren kılmadı. Wang Xiaodong belik topi yığılgan bir oranını baykadı. Lekin o jay yol yasaş sebebiden igizletilgen bolup, yukarı besimlik toksimi

Sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir günde yeni köyler sizge hemrap olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu müzik güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrap olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğgulağı tolgısı. Kenondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Xushbiroqlik bir gul to'zib ketmasa, hamon bir kun ichiladi. Izchil tirishqa odam hamon bir kun natija ko'rdi. Turmushda haqiqiy ma'nodagi go'zallik bor deyilsa, u dal turmushning mohiyatini tushunib turibmi, uni yanada qizg'in suyishdir. Turmushda gapini deyalganlar bilan emas, gapida turolganlar bilan birga yashang. Chunki va'dasiga amal qilgan kishi eng suyumli kishidir. Kişi kiyin bir işini kığındın emez, belki tevekkül kılıp bakmağını üçün pişeyman kılıdı. Şuna bazda tevekkülcilik rolünün buluşumu naidi yakşı iş. Şençilik adam buluş hayatımızdaki güzel mesuliyetten bursudur. Şunda hulas kılalayımız, hayat gayretki aşıktır. Hayatımızdaki her bir nesidin, her bir demlerinin zok ilişini, onun huzurluğun işini biliş mi? Bir baylık. Benimse, Әневеттік демлерімізді біз күйлерімізді зоқылайлы.

turduganlygyny etdi. O ýene mundaq diýdi. Gerçi goşumçy käsbim tehe başlanyş basgyçyda bolsamy, lekin dostumdan tanıştyryş bilen arka-arkadan zakaz talony tapşyryp aldym. Hazır meni izdep baş sörüti sızdırdıganlar köp. Gerçi kirimim mukim bolmasmy, lekin men ýanyla naýt hoşal. Men şahsen täkşilikdiki qystyrma resim üslubyny ýaxşy görmän. Hazırkı basgyçda aldı bilen özümni bakalaýman. Kelgüsüde soda uslubudaki kıstırma resimlerini ügünüşüne oylayman. Canhan kız yana ijtimai alaqı süpsüde numar açtı. Koşumcu kesip bilen şoğulunuş, turmuşumni mənlilik kılıpla kalman yana bana işenç ata kıldı. Ali mekteplerdeki kesiplerge bolgan kızgılıqımni kayt kozgatdı. Koşumcu kesip bilen şoğulunuş arkalık teximi hoşal boladıgan boldum. Men hazır her günü teşebbüskarlık bilen bilim ügünüp nezir dairemni kenayt otimen. Turmuşum teximi mənlilik ütuatıdı dedi Canhan kız. Beijingdeki Yuanzi'nin hizmeti bah. O demeliş günlerde tort pişirişini yakışık gördü. Yuanzi tepekir kılışını yakışık gördü. O, peçini pirenik pişirişini yakışık görgeşke, nemkeş mal süpsidin 40 litrlik doğup kisiyeti valgandinkin, özünün şahsi tatlıq türüm kespini başıldı. Dastlabda xeridarlar bolmagaşka Yuanzi yayma açtı. Keyin o köpçülüknün toğulgan kün tortini yakışık gördüğalıqını baykap, özünü toğulgan kün torti yasaşka mecburildi. O mındaqdiri. Aldınkı mezgilde bir künde 5-6'ni yasıdım. Şu vaqtlarda bek yerip ketken edim. Elimi yakşı berdaşlık berip diken men bir yılgı yakın vaqt davamlaştırış arqılıq nurgun muqim xeridarlarım bar boldi. Kermim yukur bolganda bir ayda 10 000 yuandın aşıdım. Yuanzi'nin aytışça o tatlıq türüm məhsulatlarının sürütini her günü az digende dostlar çemberkiye 9 parçadan yollaydıken. Yani gelip yemeklik materiallarının sürətlerini mi baldır yollaydıken. Tatlıq türüm dökün aşkanda çoğum materyal şiltişke küsler kılış gerek. Meselən, yeni tuxum, ali derecelik süt, üskünlerini setevileş katarlıqla. Yuanzi'nin karşıca materyal ve üskünlerden başka yana teşvikat ve kenaytışma en tayin muyum bulup, Yuanzi arka görünüşünü oranlaştırış, çırak nurunu bezeş arkalık zinnet buyumları ve güllerini tortunun etrafı dizip, nefis suratlarını tartıdı. Onundan başka, mehsulat teşvikat betini seleştirgan dinkin, Yuanzi isim kartısı kutusu çoğunluğudaki teşvikat kartısını talladı. Bu teşvikat kartlarının inkası yanıl yaxşı boldi. Kartı tapşırı olgan nurgun kişiler, keyin menin kon xeridarlarım aylandı, dedi Yuanzi. Pul tepişki karğanda koşumçı kesip bilen şoğulmuş bilen bir vaqt yana dost tutuş Yuanzi'ni teximi hoşal kıldı. Yuanzi'nin etişçe, gerçi tatlıq durum dökini sahası da rekabet naiti keskin bolsu mu, lekin özünün məhsulatını yaxşı kılışka onun işençisi barışken. Benim mahsulatımın kabul kılgıçlarının köp kısmı yaşla. Onlarının tortunun süpüdeki bolgan talibi naiti şukri. Şuna pekat estaydil mahsulat işlep çıkargandıla andın bazar tapkılı boludu, dedi Yuanzi. Başkalarda bari mende bar. Başkalarda yokini men teximi mükemmel kılışım kerek. Yuanzi'nin tatlıq durum dükünedek bu koşumçı kestini yaxşı kılışka işentisi kamil. Her qetim xeridarlarının maqtışıq erişkende Yuanzi bu bir küllik tırışçalıqının bekarğı ketmegenlikini eskalıdı. O koşumçı kestip bilen şoğullanğanda naayt aldıraş bolsa mı, lekin özünü hoşal eskalıdı. Bugünkü günde Yuanzi yana yeni sortlarını özliksiz çıkarmaqta. Meselen, meyve çevilik kat-kat tort, türmellik tort degendek. Koşumçı kesipten ibaret bu yolda Yuanzi bargan seri gayret git olmaqta. Yuanzi mundaqdiri. Menimce, köpçilik koşumçı kesip bilen şoğulun işine talısa, kıyınçılıkı takabül turuş tayarlıqı buluş gerek. Koşumçı kesipini yaxşı kılış asın emez. Yuanzi öz bilen oxşaş oydaki yaşlarga koşumçı kesipini tallagandı mı, ehtiyatcan buluş teklifini berdi. Koşumçı kesip bilen şoğullanışta muhabbiyet kazınış tələyge bağlıq emez. Belki teknikini bəkrək yuqır götürüp, koşumçı kesip de köpürək tətqiq qılıp sınap baxsa, aman bir günü muhabbiyet kazanğılı boludu, dedi Yuanzi. 30 net yaşlıq Xı Yangyang asasi kesipdən başqa işini nöldün başlap, asta-asta özünün şəxsi taratqı numarını açdı. Hazır xeyli namı ba. Ətrapımdaki nurğun dostla öz taratqı bilen şoğullandı. Kerememu oxşumaydı, dedi Xı Yangyang. O yanımında dedi. Öz taratqıdımı rekabet naid keskin. Bəzlər öz taratqı kılıç çəriyanda qangırap kalıdı. Xı Yangyang özünün belok egisi buluş təcərbüsdən təngi bəhrman boldi.
bu kasbga kirishda eng muhimi ijro qilish. Qandoq o'y bo'lsa, shu ishni qilish kerak. Eng yaxshi vaqt mangu dal hozirning o'zi. Buningdan boshqa Xiyangyang yana mundaq deb qaradi. Agar qo'shimcha kasbda o'z taratqi bilan shug'ullanishni tanlaganda, eng yaxshisi o'rinni to'g'ri bekitib, o'zi odatda qizg'idigan sohani tanlash kerak.

0: 郑委员何正优결의식에 갔나 싶대. 전 시장 중국 커뮤니스트 파티아스 신장 우이구르 아토노믈 라이울룩 코미티티 아토노믈 라이울룩 칼룩 요키메티 와 신장 실업 치크리스 쿠르루시 벵투아니기 와칼르탄 메흐말라르니 카르시 알디. köpçülüknің халқыра сәхнеде объектив, адил майданда тұрып, Джунго Шинжаңны қатты қолдағандығына рахмет етті. О, мындақ деді. Шинжаң әзелден Джунго зымынының айырылмас бір қысмы. Джунгоның инқилап, құрылыс, ислахаттан ибарат әр қайсы тарихи мезгілдерде Джунго коммунистік партиясы Шинжаңны идара қылыш идеясында үзіліксіз еңілік яртып ва оны бейітіп, Шинжаң қызметіге еңі дәуір ішкі мәзмұны ва бұрыч вазипі юкләп, Шинжаңның түрлік ішлерінің үзіліксіз тарақи қылып ілігірлішіге түрттікі болды. Джунго Коммунистик партиясы 18-нче курылтайдан буян рәис Ши Цзиньпин ва Джунго Коммунистик партиясы Мәркәзи комитеты кудратлык дәүләт курыш, милләтне гүлләндерүш умумлыгыда ва стратегия юксәклегидә турып, Шинҗан хезмәтен планлап алгы сөреп, яңа дәврдәге Джунго Коммунистик партиясының Шинҗанны идар кылыш тәдбирен бекитеп, Шинҗанны икътисади, иҗтимаи тараҡҡиятта дөньяның диққәтен тартҡыдак зур муваффиҡиәтләрне ҡулға килтереш yetakladi. Növbette Şincan'ın cemiyet umumiyeti de sıcıl, tınıç, tertiplik, inak, mokum bulup yakşılınış vaziyeti görüldü. Milletle takdirdaş buluş, güllenip terakki kılıçtak ihtipaklık gülleri emmeli cayda porekler geçildi. İktisatının yoşurun küçü urgugan, coş urup ravajlı nıvatkan küçülük kuvvet sıcıl kozgaldı. Her millet halkı hatırcam yaşap, huşal horam işlep, inak, bektilik, güzel turmuş keçürmekte. Şincan, terakiyat en yakşı, özgürüş en çoğun bulgan, her millet amısı en köp emeli nefki erişken tarihi mezgilge kirdi. Şincan'ın terakiyat muvaffakiyetleri, Cungu Komünistik Partiyası'nın rehberliki ve sosyalizm tüzümünün körnerlik evzellikini toluk namayen kıldı. Milletle meselesini hel kılışının Cungucu doğru yolunun kudretli hayatı gücünü toluk eks ettirdi. Cungu Şincan'ın dervasisi dünyaya baştan ahır uçuk. Yakın kıyılardan buyan Türkümlügen çetellik zatla Şincan'da ekskursiyada ve ziyarette bulup Şincan'ın terakiyat muvaffakiyetlerini umum yüzlük maktadı. Köpçülüknün Şincan'ı daim kilip, aylanıp, körüp, her kaysi devlet halkıga Şincan'ı objektif tonuşturuş ne? Halkıra cemiyetki her sahe zatlarının güzel, bipayan, kızgınlıkı tolgan bu tuprakka kilip, Tianşan'ın canıp şimalıdaki alim şumul özgürüşlerge Şincan'ın künseri yenilini vatkan terakiyat kademiye her millet ammısının Çin kalbidin urgup çıkan bektilik tebessumuğa, guva buluşuğa, Türkü buluşunu karşı alımız.
1: Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın baş katibi Ermik Bayev, Tayland Cungu Medeniyet İqtisat Cemiyeti'nin başlığı Tayland'nın sabık muavin zonlisi Putin Pumrajun, Bengal Milletperverler Partiyası'nın muavin reisi Asadu Zaman Ripin, İtalya Kesek Altun İlmi Cemiyeti'nin reisi Vito Petrochil, Kanada Federal Siyasi Kengash Palatası'nın sabık azası Hu Zixiu, Belarusiya Devletlik Daşösi Xalqara Qanun Fakultetinin müdiri, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashinin yakki taraflik mecburlaş tedbirinin kişilik hukuku bolgan selbi tesiri meselesi boyunca sabık olayda doklatçısı Alina Duhan, Yaponiyalik dost Xiaodao Kangyu, Cungu Lüksemburg Sodigerler Uyuşmasının reisi Jack Botuzo, Türkiye Cungu Dostluk Fondi Cemiyeti'nin muavin reisi Ersin Ercin söz kılıp, Şincan'ın etraplık uğurlaştırgalıqı ve kızgın kütüvalgalıqıga rahmet etti. Köpçelik Cungu Şincan'daki ekskursiye ziyaret tesiratını hem bahirleri. Şincan'ın kişilik hukukunu hürmetleş ve kapaletlendiriş, iktisat ve cemiyetinin yukarı süpetlik terakkiyatı türtkü buluş, halkının bekt saadetini sicil küçeytiş katarlık cihetlerde körsetken trişçallıkını toluk muayyelleştirdi. Şinjanın terrorluğa karıştırış, mukumluğunu koğdaş, ul əsliha kuruluşu, özgece evzel kesiplerini terakki kıldırış, yukarı seviyelik sırtka ecevetiş katarlıq cihetlerde kolgu keltürgen, muhim zor muvaffaqiyetlerge yüksek baha ber.

0: Bu qitim işqi kirishtirilgan tayyor bak shakllik yuk sandug'ini davlat temir yo'l guruhi o'z oldiga tadqiq qilib yasagan. Umumiy yig'irligi 30,48 tonna. Yuk ko'tarish miqdori 25,28 tonna. Sig'imi 32 kub metr kelot. Bu davlat ichida tunji qitim xamni to'shqi qarta tadqiq qilib yasalgan bak shakllik yuk sandug'i. Jongo Temir Yo'li Urumchi idorasi guruhi cheklik shirkati ashyo obrot ishlari bo'limi ko'p miqdorli ashyo obrot bo'limining oliy darajalik tijorat direktori Chen Kaichang muxbiriga mundaq dedi. Xamni pitni to'shish jarayonida butun musobada yem etishni ishqa oshirdik. Buningda parilni sarfiyoti, o'lchash sarfiyoti va bulg'inish xavf-xatarini unumli to'vallatib qolmay, yana yeshil muhit qo'g'daydigan to'shishni ishqa oshirg'ili bo'ldi. Mal bütün musabıda çürülmeydi, baktın bakkı yok gelmeydi. Bir yük sandukunun kaçılığan caydın ahırkı menzilgeçe bir vasıtı yetküzeş, ya ki bir bilet tüzümü boyuca ulap toşini işe aşırgılı buludu. Köpkül transport şekli ve menzillerge maskeludu. Çın Kaychan tonuşturup mındak dedi. Bu hıl yük sandukların grupılığılı, poizlap canlık grupılığılı buludu. Bu hem nefitlikten arılap mesulat işlep çıkırış, xeridarlarının köp türküm qetim mal eriştek paraklıq ihtiyacıgı maskeledu. Hem bir vasıta Jongo Avrupa növetçi poizliği kirgüzüp, ham nefitini çıkırış ve import nefit mesulatlarını kirgüzüşne ölçemleşken vasıtı bilen təmirli gili. Tömür yol, tüz vagoni, taş yol, pritspi, yük sanduk parxotu arısında bir vasıta almaştırıp kaçılıqılı buludu. Qachilash tushirish vaqtini bir kundan ikki kungacha qisqartib, yuk sandiqini ko'p qilish shaklida ulab to'shish iqtidorini unumlik o'stirib, davlatning energiya bexatarligiga kafolatli qilib, butun jamiyatning ashyo obrot tannarxini to'vallatgili bo'ladiganligini mo'lcharladik.
1: Stansimiz xabari. Hozir avtonom rayonning har qaysi joylaridagi pista, yong'oq qatorliq o'zgacha bog' o'rmon mahsulotlaridan mo'l hosil elanib, etiz boshlarida oldirash mo'l hosil manzarasi borliq keldi. Bu mezgilda Qashqar viloyatidagi pista pishib uzish mezgiliga kirdi. Qo'ni shahar nohiyasida kun nuri yetarlik, kecha bilan kunduzning temperatura farqi cho'ng bo'lish qatorliq kelimat afzalligining turtkisida nohiya bo'yicha 7300 mo yerdagi pistaning mevalash nisbati ko'rinarlik oshdi. Hamda donisi to'q, sufti a'lo bo'ldi. Dehqonlar uzish, postini so'yish, aptobqa selish bilan oldirish bo'ldi. Poskam nohiyasidagi 260 mo yerdagi pistani uzishmi umum yuzlik boshlandi. Inchka parvish qilish natijasida bu bazadan mo'l hosil elindi. Pistalarning rangi ko'rkam, ta'mi yaxshi bo'lganishqa bozorda olqishga erishdi. Poskam nahiyasidagi Runzi yezi egilik kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati setish bo'limining mas'uli Mehrigul Ahad muxbirga mundaq dedi. Bu yil mevalarni tunji qitim sirtqa sotdik. Hozir joylardagi savdogarlar bilan faol udillashib, zakaz hamkorligi ustida kengashyapmiz. Hozirgi udullashish ahvolidan qaraganda umumiy bozor istiqboli intayin yaxshi. Xotan viloyati Keriya nohiyasidagi 188 ming modan ortiq yerdagi yong'oq yig'ilish mezgiliga kirdi. Keriya nohiyasi bu yil yong'oqni yuyib, postini oqlash bir gavdalashtirilgan mashinada mashg'ulot qilishni zo'r kuch bilan kengaytib, an'anaviy usulda odam kuchi orqali postini oqlashda vaqt, kuch ko'p sarf bo'lish, mevaning sirtqi qiyofati, sufti nochar bo'lish qatorliq qiyin masalalarni unumli hal qilib, yong'oqdan mo'l hosil elish, sifatni o'stirib, unumni oshirishga kuchlik harakatlantirguch kuch qo'shdi. Keriya nohiyasi O'yto'g'roq yezisi Talliq Eriq kanti aholisi Odil Matturdi mundaq dedi. Ilgari yong'oq postini qo'lda oqlaydik. Hozir bu mashina bo'lgandan keyin ham tez ham pokiz oqlaydigan bo'ldik. Bu yukimizni zo'r darajada yengillatdi. Oqsu viloyatidagi Ko'nglungdanmu yig'ilish setishning ovat pastligiga kirdi. Mevalarning yangi ta'mini eng zo'r darajada saqlash uchun Oqsu viloyatidagi yangi mevalar uzib olingandan keyin sovuq zanjirlik to'shish shaklida Chengdu, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou qatorliq joylarga to'shiladi. Xinjiang Shunfeng tez to'shish cheklik shirkati Oqsu shobasining kasb direktori Pu Lei mundaq dedi. 48 soatgacha yetkizishdek vaqt unumini ishqa oshirdik.

0: Qadimdin hozirgacha jongoliqlar anqadirlaydigan fazilat olijanoblik.
1: Olijanoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
0: Olijanoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar olijanoblardir.
1: Olijanoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar olijanoblardir.
0: Ali janabla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali janabladır.
1: Ali janablanın nəzər dairəsi kəng buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali janabladır.
0: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali janabla qatardı turuş, Ali janablağı toğırlınış, kəmtər Ali janabladın buluş, Jongoliqlarning ro'yi intilishidir. Kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бепайан итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, Şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Мен дуньяны иниқ көрәлмәймән. Лекин дуньям мине көрсун деймән дигендәк. Мейипләрнең ашындак өзне үзлексез кудрат таптырышыга мәдәт ва илһам бериш керек. Бүткүл җәмгыятьтә өзне бегышлаш, достаны өтөш, өзара ярдәм бериш, алгы илгирләштән ибарат пидаилык роины кен әүҗ алдырып, пидаила мөлазиметенең актив ролны техимо яхшы жари кылдырып, Cemiyetinin medenilik terakkiyatını ligri sürüş gerek. Olimpik royunu evc aldırıp, olimpiknin insaniyetinin tenişliği ve terakkiyatını ligri sürüştüki mühim rolunu cari kıldırıp, insaniyet medenilikinin terakkiyatı üçün teğimi köp congu akıl parasiti ve congu küşünü takdim kılış gerek. Beijing kışlık olimpik tenerket müsabıkısı. Kışlık meyiple olimpik tenerket müsabıkısıga tayarlık körüş ve onu ötküzüşünün muvaffakiyetlik bolgalıkı 100 milyonluğun halıqının tenterbiye kızgılıkını zor derecede kozgıdı. Döltümüz tenterbiye işlerinin terakiyatıga zor derecede türütkü boldı. Biz halıqının ten sapasını aşırış, pütkül milletinin ten sapası ve turmuş süpütünü östürüşünü nişan kılıştı çıntırıp, ten terbiyenin Adem'nin etraplık yetilişini ligri sürüştüki mühim roluğa yüksek ehmiyet berip ve onu toluk cari kıldırıp, ten terbiyeni ısla kılış ve onun da yenilik yartışını devamlı alığı sılcıtıp, ten terbiye pen teknika tetkikatını küçeytip, umumi halık beden çınıktırış sistemisini mükemmelleştirip, ken halık ammısının bulup mu Yaşla ösmürlərinin tən tərbiyə arqılıq bədən çınıq duruş inini küçəytib, dövlətimiz maharət tən tərbiyəsinin universal əməli küçü və xəliqara rəqabət küçünü aşırıb, tən tərbiyə küçlük dövlət quruş qədimini tezildişimiz gərək. Qışlıq olimpik tənərkət müsabıqısı arzuyumuz əməlgə açdı. Əmdi, birlikdə kəlgüsügə yüzünüşimiz gərək. Әмейлән партия мәркізі комитетінің әтрапыға теғіміз іш ұйышып, Бейджин қышлық олимпик тәнеркет мұсабықсы ройыны әуіз алдырып, теғімі мұстәккем ішенч, теғімі қәтті ғайрат білән, 2-й юзиллық күрәш нешанына әмәлгі ашырыш жолыда, Джонхуа милетінің ұлық гөлінешеден ібарат, Джонгу арзусына әмәлгі ашырыш жолыда, жасарат білән ілгірлейлі.

Radio Anguçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 4. ayının 10. günü Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin 7. kıtımlık yığında kılgan İktisadi İctimai Terakiyatını Adem bilen Tabiyat İnak Birliği Ötüş Yükseklikide Turup Planlaş Gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlayıcı dostlar. Tüvende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 14. günü Çangcang Deryası İktisat Belbığı'nın terakiyatı umumüzlük türütkü buluş sökbet yığında kılgan Çangcang Deryası İktisat Belbığı'nı devletimizin ekologiyeni aldınkı oranı koyuş, yeşil terakiy kılıçtaki asaslıq can meydanı'nı aylandırış gerek namlıq sözünün mühim noktasını anladığımız.

0: ekologiya qızıl sızıqını çıñ saqlap, ekologiyanı əsli keltürüş və moit bulğınışını tüzəş qurulışını sıjıl qanat yaydırıp, Çañjañ deryası ekologiyasının əsliliki və mükemmellikini saqlaş kerek. Ekologiya məhsulatlarının qımmetini reallaştırış mexanizmini tezdin orıntıp, ekologiyalik moitini qoğduğan əsli keltürgenlərini muapıq nəpki eriştürüş, ekologiyalik moitini buzgallağa tegişlik bədəl töldüş kerek. Çañjañ deryasının su apıtını küzütüş, signal beriş, apetinin oldini iliş, tizginleş, ciddi kutkuzu sistemisini takamullaştırıp, derya yolunu er teretmeme tüzeş ve tosmalarını puhtulaşına algı seltetip, emin Çañjañ deryası berpa kılış gerek.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 4. ayının 8. günü Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkısı, Kışlık Meyiple Olimpik Tenerket Müsabıkısının kulasılaş, takdirleş yığında kılgan Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkısı rolünü evci aldırıp, ten terbiye küçük dövüt kuruş kademini tezildiş gerek namlık sözünün bir kısmıydı. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 4. ayının 10. günü Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin 7. kıtımlık yığında kılgan İktisadi icdimai terakiyatını Adem bilen tabiyat inak birli ötüş yükseklikide durup planlaş gerek namlık sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 14. günü Çañjañ deryası iktisat belbeğinin terakiyatıga umumüzlük türütkü buluş söhbet yığında kılgan Çañjañ deryası iktisat belbeğini döltümüzden ekologiyanı aldıngı oranı koyuş, yeşil terakki kılıçtaki asaslık can meydanına aylandırış gerek namlık sözünün mühim noktasını anlattık.

Bugün programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Kim sizge dada bilmen deydu? Kim çündak deydu? Sordu cesaret Arzugül'ne silkip durup. Özüm karap bildim, dedi Arzugül. Dadam özgersi mi, tek onu keçirip etmediniz. O eşeknin gepini kımma. Siz onu dada kıgan bilen, ben onu itiraf kımmayım ben. Okuş ne, siz okumdunuz. Nemdem işim kalışı balı siz. Siz, çoğumu yırakı kesse, işkincisi mi yırakı kesse, siz mi yırakı barı mendesiniz? Cesaret, ağzın ömürlüğünce uvalcılık tatkan kızcak tek öldürdü. Apa, ben hizmetke çıksam, böyle durmuş geçirsek, ben sizden bakmayı neyimi kalımın? Arzugül derhal apısını kucaklı aldı. Onun çanakları kızırıp ketkendi. Siz yatıp boğucu halınızın köprek haber ilim olay değil. Onca yırakı kessiniz, biraz sizden boza kısakında kılgılık. Ağırıp kalsınız cü. Apa, işinin yakış tarafını oylusunuz cü. Setiş degen, neriz gerek satılgan iş koşu. Dedi cesaret samimilik bilen. Zavutun setiş bölümüdekilerin komandorupkığı çıkalaydı galıkını anlayan cesaret, kızımı köprek hemrah bolalaydı kemendap oylap, zavut başlığını izdep badi. Bu dediğiniz o doğru. Aval, Xeride alabilen körüş beqip, andın məsledi şeyle. Bağın zavut başlığı külüp getdi. Cesaret nemini oyldikin dağ. Dəslapta zavut kurluğanda işler çıxırışkı məs o muavun zavut başlığı bu oldesi onumğan adam, əndilikte sırtkı çıxıp, məhsulat satı məndəb duruvaldı. Zavut başlığı cesaretinin hər qayısı cihətlədə tələbki uyğun kəmmeydi qalıqını bilib, neydedin yandırmaqçı boldı. Zavut başlığı, mən rastlılık kamlaştıramayım mən. Karan mağa. Van zavut başlığının özgü işlemi vatqalıqını köygen cesaret dərhal çöndürüşke kirişdi. Hazırca kayıtkaştırın. Bu işini keyince aldırmayı deyişi olamız. Van zavut başlığı kayıtmaqçı bulup buruldu. Zavut başlığı. Cesaret zavut başlığının aldığı ötüp onu tozdu. Zavut başlığı. Zavut işle vatqınımğa 20 yıl bolaydı. Zavutun işleri bana 5 koldak ayak. Bu misal, halıgan birini dediyseniz, şu aman da bir alayım. Zavut mühsulatları, zavut kollamışsızca, hemen yatla bir alayım. Ya bu el yol analık intanı bu misal. Sizge kitap yatılıp neyim akılım. Van zavut başlığı onundan kanda kutluşunu bilmek durganda, yanda bir kompüter turğalıqını görüp, kalısızı bir akıl geldi. Bunun için kompüter bilmesi bulmaydı da. Kompüter bilemsiz. Uluslarının maşınanladı ki uşaq konukkılı əməz, əqiqi kompüterci mu? Biləmsiz. Cesaret, zavut başlığının özünü onaysızlandırı atqalıqını səzdi. Onun pəs qoyğu çüksü kəldiyi yok, xororu yol qoymayı atdatdı. Nərs gerek satılgan iş qoşu. Özü gün boyu salab oldurgan nəsini, qandaq setişini bilməs mi? O, bu zavutta 10 neçə yıl durdu. Zavutun 4-5 darvası almışdı. Zavut başlıkları yakın suda kilip gidip durdu. Dastlapta kol bilen pişiklap işleştin, keyin küçük maşinla, çoğ maşinla hazırkı ahmi liniyelerce özü yasığın nesnelerini sattı. Şundaq duruqluq, nemişki yeni özünü keyin ahvalığı çürüp koydu. O, zavut başlığının cevabıdan razı bulmuşumu, ilaçsız halda tokisi giletini minip, üyüye

Апа, Арзугүл ишик алдыда жасаратын сактап атты. Ойылда бир мунча адам олтуратты. Леушуджи ар аял Арзугүлнүн туткапсы Даугойжи. Жеке Шуджи заводке иш ташларыма ба иди. Эли көпчүлүктүн кейни көшүрүнүп алган болуп, көпчүлүк күлк чакчак кылышкач жасаратын сактап атты. Жасарат эмди эси келгендек болду. Бүгүн Арзугүл мектепте окуйдуганлыгын тебриклеш үстүн мехман чакырган иди. Жасарат, бек аңлыксыз. Калыңызды өттүмө? Үйүңүздөн үч таш үсүн чыкты. Неманчы бактылык экенсиз? Кийинче бактынын хузурун таза сүрдүгөн болду да. Хаммайлан агзы-агзы теймей, жасаратка бакт тилеп атты. Сизни Арзугүл менен билди багы деп аңлайман го. Деп сурду Лиушуджи. Ха? Бу Арзугүлнүн немандак агзы иштикту? Жасарат Арзугүлнүн бунча агзы иштикли кылып, пилананын хаммасын тевтишине ойлоп бакмаган иди. Апа, мен демедим жумо? Арзугүл жасаратка бир стакан чай бергеч, күлүп туруп шундай деди. Şu baladan xatırjan bolamaydı ekan men. Jasarat öz-özünü körsätkenligini çoqum zavod tikile bilip boldi dep oyladı. İşni qılğan ekan başqalarını bilip kelishdin ansırmı gülük. O faqat ixtiyarsız halda Jekyga lappidi bir qaradı. Jekyga mu külüp turup Jasaratnın közlerden özünü qaçırdı. Jasarat, yaraysız. Sırtqa çıqman desiniz, men sizni qollayman. Dedi Leushuji. Şu tapta Leushuji üç balını ägeştirip alğan. Vejikine kelgen közlerden qattilik çıkıp durgan Jasaratni yeni bir rat köygendek bolup atattı. Oya bek yirak tursa. O bir ayal kişi turup neme qılalaydı? Baya Jasarat bilen Jekyga'nın közbek kişi turup alğanlığını köygen Elenin kursuğu köpüp mäsxirlik talapızdı şundaq dedi. Oya bek yirak mı? Dep sordu Jasaratnın bir ayal iştişi. Bekşirak, poyusu oltursumu neç gün ketidu? Dedi yana bir aylan. Emsi qaytip kemem siz? Jasaratnın ayal iştişinin koşumlar türüldi. Bununga birnim degil bolmaydı. Dedi Jasarat külüp durup. O özünün bu işçi bilen anç tunuşmaydıgalıqın oylap, təcüplünüp durganda o işçi Jasaratnın yenigi kilip, putlarını kucaklıgın içe yege jükündi. Bunun dün çöcegen Jasarat, nem boldi? Bu nem kığınız, devetti. Siz, ayal jığılıp tökülüp ketkeşke, nefesleri yetişmek kaldı. Bir neçeyden derhal onu yölep, sel esi keltürgenden kiyla, ayal gepinin devamını diyeledi. Menin kızını ekesiniz bulmaydı. Bu kandak iş, kim sizin kızınızı ektedikken? Dep soraştı köpçelik tuşmu tuştun. Arzugül ne? Arzugül menin kızım. Dedi helik ayal jığılıp durup. Neme kılaymıqan sözlap yürüsüz? Onun gepin anlığan köpçelik Jasaratke karıştı. Jasarat gep mıkımastın öz oranı yağıştek turup kalan idi. Kılaymıqan sözlümüdüm. Rastırlı kılaymıqan sözlümüdüm. Jasarat, onu dərəkni asın tepu amıdınız mı? Beli de bir halba, şundaq mı? Dedi ayal jığılıp durup. Hə? Siz, Jasarat tuyuqsız jahan peqirap atkan dek bolup, tayını bağıdak nesi tapamay, yedi lassi de oltırıp kaldı. Bu kandak iş, köpçilik karaplıq elişti ve işinin sebebini düşengen dek boluştı. Jasarat bu işini nahaydı ustalıq bilen hem meylendin yoşurup kalgan idi. Jasarat, uçağda men onu ep kalanmaydım. Men elimi oğlumdan ayrıldım. Әмді қызымды мәп кәсіңіз болмайды. Көпчілік оның кепіні аңлығандың кейлі, ауалқы бір мәскелді оның оғлы үшін пұл ияның қығалықыны білді. О дәл Айнұр еді. Сән, шүнчі ел апып кетті, неме даватысын? Жасарат беріп Айнұрның чечедін алмақчы болып еді, Жекі Шуджи чаққан келіп, дәрхал оның құчақлы алды.

belgisiz halde külümserdi. Derhal maşinaga çıkıp orun tipan. Cesaret arzugümünü işitirdi. O burulup çeki gıbar nemi demekçi boldu yu, yeni gap kılamay kaldı. O köz aldı ki bu adamge karap, ıhtiyarsız yığılap taşıldı. Çeki şuji, özünüzün asıran, ben mandım. Arzugül, nemi yaysız? Arzugülün odulda oltırgan eli külüp durup sordu. Onun bir çiş tüşüp ketken. Şu günü özünü şünçü kaçırgan bosumu, yenila yüzüge cesaretten bir mış tegip, bir çişinin ayrılgan idi. Arzugül, nan ilu aldım. Əxlat yemeklerini az yan. Teniğinizde ziyallıq. Yandı oltırgan cesaret şundaq degeş, onun haberi nan sundu. Arkadan hatır kompüterini aldı koyup, Arzugül'den sordu. Bu kandaq iş? Kompüter bir optan durmamdı. Açınız yeni yansı almıştırmen deydi o. Arzugül, eli sunğan çılgan sahibilen, Cesaret sunğan nanını elip, neyirde oltırgan Aynur'a karadı. Aynur, onun karap külüp koydu. Lekin Arzugül külenmey, keyniye borulup, devamlık apısının kompüter ögünüşe yerdemleşti. Aslında gilem zauti teknik adımlarını kompüter ögünüşke əbətken. Cesaret bilen Aynur tızımı aldırgan bulup, orni Arzugül okuyduğun taşıyonun yendi idi. Netçeylen bir poizgı çıkkan idi. Yurtudumu işlemçilik kılvatkan eli sırtkı çıkıp Arzugülge hemrah bulup, Arzugül okuyduğun taşıyonun etrafıda işleşni. Onun bilen her günü körüşüp, bu yıllarda kem kalan körüş pürüstün toluqlaşını oyladı. Aslında her tarafı çizilip ketken bu ayılda, emdi hiç nerse özgermeyen de kılattı.

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köylə sizge hemra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlam. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teşnalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Ken ondakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik.

sevimlik anlaşılığa programımızda anlaşılmadıdır. Kel muhabbet çeksiz dalığa kol tutuşup sekreyli bir dem. Karlık tavla iyiz çokuda sen uçkıda men karay bir dem. Kel muhabbet yıkırak kegin bağrıngı tan söygüne bir dem. Kar mı erip, muzla mı erip, çitkimizge koşulsun bir dem. Kel muhabbet, zenger asmanga, bulutlağa sınaylı bir dem. Köktiki ay daldı boğan dek, mundu şaylı kenişi bir dem. Kel muhabbet, sunay bir kader. Koşup beni işkine birdem, hiyal şirin, bekme lezzetlik, huzur sürey, uygatma birdem. Muhabbet kiteşna kalıpla evşün, muhabbet tolumu sırlıktır, muhabbetlik turmuş tolumu güzeldir. Demek Adem bu hayatı da muhabbetin ibaret bu güzel hissiyatka bir ömür kanmaydıken. Şunun üçün mü ki bu muhabbet temisi mengü öşmey bizden nakşılarımızda kumullarımızda cilvilindiken. Yine ondak posta suyumdik anlıkçılığa nöbettik demlerimizde muşu muhabbetli köydün birlikte huzunlaydı.

Nasuymik dostlar, programımızı davamlaştırıvatımız. Bir xil dost ba. O bizge turmuşnun toğru yolunu köstüp berdi. Bizning xarakterimizda özgürüş paydo qildi. Hayotimizni ma'nidorlik ega qildi. Undoq bu yaxshi dost zodi qandoq narsadir? U dal kitob. Chunki bir parcha yaxshi kitobni o'qish bir donliq filosof bilan munozara qilganga barobar bo'lib, ko'nglimizni illatadi. Kitob o'qish ko'nglimizni ochadi. Odamga zinnat bo'ladi ham iqtidorni yuqori ko'taradi. Bazı biz naayt ravan, naayt logikilik, naayt kayılıklarlık söz edilen adamlarını uçurtup kalımız. Bazı biz bir kısım kişilerinin işlerini naayt iditlik, puhta, naayt retlik bir cirvat kalıkını körü olalayımız. Bazı biz bir kısım adamlarını uçurtup kalsak, o adamların çırağıydın nur dökülüp durdu. Şunçilik pakırap durgan, keyin işleri naayt retlik, gep sözleri naayt uğurluk. Nim üçün? Sebep? Bula kitabını yar tutkalla. Zaman makam bir bayan, kezip çıkanmaz insan, kitabet katırsı da bilim kuyaşı ayan. Nurgun kişiler muhabbakiyat kazanımen, de türlük işlağı tıpırlap gidiyordu. Aciti yok. Muhabbakiyatının birden bir pelempiyi kitapta. Bilim igelleşti. Kitaplı okusunuz, siz hemen bir günü muvaffaqiyat cho'qqisiga yetib chiqa olasiz. Kitob yolg'iz qolganda ish puchqimizni chiqirdi. Munozirlarda odamga zinnat bo'ladi. Tirikchilik qilish yo'lida qobiliyat bo'ladi. Tarixiy kitoblar o'qirmonlarni bilarman qiladi. She'riy kitoblar aqlli qiladi. Falsafaviy kitoblar axloqli qiladi. Logika va estetikaga doir kitoblar bo'lsa so'zman qiladi. Qisqasi, kitob o'qish odamda yangi xarakter paydo qiladi. Şunun üçün kitabını özümüzge davamlıq dost tutaylı. Kitabdan önümlük paydınlaylı. Güzel tevsiyelerimizdinkin, güzel küllerimiz davamlıq silah üçün yanraylı.

Süyümlü dostlar programımızın dağımlaştırı vatimiz her bir seherde özünüzü ilhamlandırışını unutma. Arzu arman yolu da möcüzü mevcut emez. Emisi sizden tırışçalıkınızdan, ızçılıkınızdan metiyedisi. Her bir ızçılık muhabbakiyetinin jığındısı. Fakat özünüzü işlenseniz çokun bir küllerde kuşallıklağı yolu kısız. Turmuşta çokun çıraylık yaşaş gerek. Mezmut kademlerle ilgirleş gerek. Kim yasaştı ki məqsəd hər qızma port qutuq tutup uyuş üçün emez, belki şamallağı yüzünüp dolqulladı üzüş üçün. Adem buluştu ki məqsəd üydü bekinip olduruştu emez, belki arzulağı qarab ilgirleş üçün. Tünü gün siz kim bu mühim emez? Siz bugün kim? Mana mavu en mühim. Dünyada birden bir köpeğe çıkıp olmaydığını neyme? Vakit dur. Birden bir kaytırıp eke gelip olmaydığını neyme? Hayatlık dur. Kandak mağız siz, kandak durmuş keçirsiz, hemiz özünüzden tanışı ve tırışçalıkı bağlı. Tağdırımızda hakiki özgertirgini, bizden pürüstümüz emez, belki pozisyerimiz. Kütüş bir hıl güzel hali. Çünkü o çeksiz mümkünçiliklerini öz içi kalıdı. Şu nesi isinizde bolsun, her bir kademde, her bir ceryanda turmuş gibi olan pozisyeriniz doğru bolsun. Şundula güzel doğru netice sizden buludu. Güzel küllerimiz devamlı. Siz üçün yağraydın.

Sevimli radyo anlayıcılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kıymetli demleri bana bu şeyde ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlamalarına köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşuş oldu da turvatı ben. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmayısıyla. Eğer programlarımızda vaktada anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo tuvarına kırıp, kalıgan vakıtta kalıgan anlasanla bulup. Bugünkü programımızdan Resul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turcu.

Hörmət radioanlıqçıla, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında odamni hayran qaldırğudak küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinla Şincan Halk Neşriyatı neşri kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Şu çağda biz o yerge peytun bilen beri viduk. Kolları soğukt kızırıp getken aş kız men miydim he? Şu çağlarda bana acayip güzel, acayip ali canap bulup körüngen nerslerinin köpü hem de erzimez nerslerine ayınıp gelivatudu. Şu çağlardaki küllürüm hem de mengü kaytip gelmeydi. Şu çağda men özümni bugünkidek moşunda korluk kalımen dep oylugan mı? O çokum menin evetken hitimni tapşır bilip körenlep getti. Hep onun özümni bir körsüp koymaydıgan bolsam. Bu sırnın pırkı ecep mi yaman gine? Bu ademle nimişka devamlı kuruluş sır digendek nersle bilen hepilişi dağandı. Modu kiyimle, oyal çişile bilen magazini. O, yeni veviskilanı okuşka başıldı. Bir er kişi onun eğilip salam bedi. O, Annoşka'nın eriydi. O, bizden peşanımızgi pütülgen bir parazit. Anna Vronski degen bu gapni eslab qoldi. Bizning nemishqa bizning bo'ldi. Eng qo'rqinchli bo'lib o'tgan ishlarni kalladin yiltiz bilan elib tashlab ketib bo'lmaydi ekan. Ammo unutib ketishga bo'ladi ekan. Shunga u ishlarni unutib ketishim kerak. Anna Karenin bilen bildi ötken küllerini eslep, o işlani kandak kılıp hatırsızın çıkırıp etişini oylap getti. Dolle mini ikinci yerini taşlamakçı bulu vitip de dep oylap gelişi mümkün. Şundaklı oylaydıgan bolsa elbette çatak mende degen gep. Men nemişka ulanın şundak değişlerge yol koymen? Yok. Yol koymaslıkı amalım yok. O öz özügü sözləp oltırıp bir dilli könlü yerim bulup yığlap getti. Lekin şu Allah av iki kız nemi şünç külüşüp ketidigandu dep oylaşkı başıldı. İhtimal muhabbet toğruluk paranlışı vatkandu. Muhabbetning qanchalik azoblik, qanchalik numussiz ish ekanligini ular texi bilmaydi. Ana daraxtli ko'cha, bolalar, uch o'g'il ot o'yini o'ynab yugurishib yuribdi. Ah, mening Seryojam. Men hamma nimamdan tangli ayrilib qoladigan o'xshayman. Onu əmdi qaytırıp kəlgili bolmaydı.
Eger u qaytıp kelmeydi qallı bolsa, hem mi nimemden ayrıldım desem boludu. Belkim u poyuzgu ülgürelmegendu. Ya ki qaytıp gelip öydü oltırdıgandu. Men yani onun aldıda özümünü harlamakçı mı? U özünü ayıplap getti. Yak. Men Dolly'nin yanına barman. Onunğa men bəxtsiz men. Özümgü özüm kıldım. Hemme ayıp mende. Şundaktı mı men bəxtsiz. Man yardım kıl deymen. Bu işki at. Bu peyton. Bunun da olturuş. Bana kan.

Ana, özünün uyudan çıkan çağdaki adam mı yaman keyfiyatta peytonga çıkıp oldurdu. İlgirki dert elemlerge emdi keti bilen körüşken çağda enik yes kılgan hakaret ve horlanış tuyğusu koşulup ketken idi. Kayakı buyruydu la hanım, öyge kaytımız mı? Sordu Piotr. He-he. Öyge kaytımız. Dedi Anna, özünün nəgi baradıqallıqını oylap mı koymay? O ikisi, bana xudu ғalite, hem sırlıq bir məxluq qarğandak qaravatıdı. Ula nemi toğırsı da aşında kızgın paranlaşıp keti vatkandı? Oyladı Anna, piyadı keti vatkan iki ademge qarap. Adam özünün könlüdeki gepni başka birgi sözlep bersi bolar mı? Ben könlümdekini sözlep bermekçiydim. Yelimi yakşı sözlem epti ben. O minin bəxtsizliklerimini anlısa huşal bolar idi. Emma körünüşti çandırma etti. Ben turmuşunun ləzzetini körüp yürgen çağlarımda bana heves kılıb idi.

0: Hem de şu lezzetler üçün cezalanganlıkımını köygende. Huşal bolmay kalsın mı? Kiti tihimi huşal boludu. Ben bunu bilip boldum. Menin erinin könlüdeki pevkuladı celip karlıkımını u beludu. Şunu bana reşk kılıdu. Üyüşmellik kılıdu. Közge ilmaydı. Onun nezirde ben ahlakı buzulgan bir ayal. Eğer ben o oylugan dek aşındak ahlakı buzuk ayal bolgan bolsam. Özüm halıgan çağda onun yerini özümge kartıv almam dim. Ben de şunda hıyal mı bolgan? Mav adaşının noçlıkını görün. Şu çağda udulduğun kelevatkan mənzilleri qeyp kızıl semiz bir adem hudu annanı tonuyduğun dek aypan peşidin parkırap durgan yoğan şilapsini elip egilip koygan. Arkadılla özünün onu tonup kalgallıkını bilgen idi. Anna şunu körüp oylap kaldı. O adam beni tanıyman deyip oylus gerek. Emliyette o beni tanımaydı. Dünyada beni tanıyduğun bir mi adam yok. Hatta özümü tanımayman. Fransızla digendek ben fakat özümün nefsimini bilmem. Kara, ulanın paskını marojnini yap gitip atkınını. Ula pekat yeşini bilidu. İşki bala marojni satıdığan adamın aldığını tosu valgan idi. Marojnici beşiği ilav algan yağaç sandukçini peskilip, lüngüsü bilen yüzüdeki terini sürtüp atattı. Anna şularga karap oylap ketti. Biz hemimiz tatlı yemekliklerge amırak. Kempit bolmasa aşındak meynet marojnini yiyemiz geliydi. Kitim şundak. Brownuskiye erişelmey levinge tegdi. Kiti hazırgıça man reşk kılıydı. Mendin nepretleniydi. Her işkimiz birbirimizgi üç. Menin onun üçtikim keledi. Onun mı hem şundak? Bu paket satraş teotkin. Men daim onunğa çeçimni tarat kuzumen. O kelgendin keyin onunğa deymen. O şu hıyallarını kılıp boş külüm sırap koydu. Lekin bir dilla müşküllerde özü bilen kızık paranlarını kılışıdığan adamın yokluğunu oylap kaldı. Emliyet doğu külgüdek iş mi yok? Hem mesela adamını bizar kılıdığan işle kongurak çelini vatıdı. Avu sodiger nemancıla estaidil bolup getirdiğandı. Hudu hazırla bir nemisinin ayrılıp kalıdığan dek. Bu çerkavla, bu kongurakla, şu köz boyamçılıklarının nemigi keregi ba? Manımı şu peytin keşlerinin bir-birini ağzıgı kelgeni çıtılaşkını qoğuşaş, bir-birimizgi bolgan öşmelliklerimizni yoşuruş üçülla keregi ba? Yaşıvinnin, o meni bir tiyinini koymay ıtıp alsam deydu. Men mi hem onu şunda oylaymen diyen gibi top doğru gepte? Anna eni şunda hılma hıl hıyalla bilen özünün ehvalını unutup getip öyge kandak yitip gelgelikini bilmeyle kaldı. Aldığı çıkan dervazı benni körgendila Veroniski'yi evetken hat bilen telgramısı isige geldi. جواب کلدی مو؟
1: من قراب باقای. دروازه ون کینیگه قایرلیب استل استد ترغان نپز بر تلگرام قاغزنی ایلیب آناغا بعدی. ساعت 10 ایلگری قایتب بارالمای من. رونسکی دیگن گپلرنی اوقودی آنا.
0: خد ایلیب کتکن کشی قایتب کلمدی مو؟
1: تیخ قایتب کلمدی خانم. جواب بعدی دروازه ون.
0: Ondaq bolsa, əmdi mən özəm bilgənini qılsam boğu dək.
1: Bir dilla onun yürükəgə tayinsiz bir qəzəb və intiqam otu tutuşub, yügürgən peti üstünki qəvətkə, özünün hücursığı çıxıb gətdi.
0: Onu özəm izdəb berib, onundan məngülük ayırlışdın ilgiri, İçimdeki gəplərimnin həmmisini onuğa iniq eytəv aləmən. Mən hazırgıcə heç qandaq adəmgə onuğa nəprətləngəndək nəprətləngən əməsmən.
1: Dəb oylaydı o işçidə. Vronuskinin qozuqda isıqlıq turğan şəpkisini körüb qəlib, bir dilla onun vücudu nəprətdən cuğuldab gətdi. O telegramının özü əvətkən telegrammağa cavab telegrammı işgəllikini. O çağda o əvətkən xətni, onun tapşırıb almağallıqını anna xiyalıqımı kəltürməgən idi. Onu şu turquda opsi, həm soruq kina bilən xatırcəm paransilişib olturgan. Annanın dərd ələm tartı vatqınıqa xuşal buluşu vatqan qiyafətdə köz aldığı kəltürət.
0: Tora, çapsam meniş gerek,
1: deydi o özgü özü. Lekin onu nəgi berib izdişini bilməkdi. Bu qorqınışlıq öylədə yiz xilip turvatqan tuyğuladın çapsanıra qutulğısılı gelətdi. Xizmətkarlamı, öylənin tamlarımı, öydiki nərsiləmi bir nəç tağ üstüdün besib turvatqandək onu səskəndürətdi, qəzəbləndürətdi.
0: Toğra, aval poyuzdan sığı baray. Eger onu u yerdin tapalmısam, andın u ketken yergi berib, resvasını çıqıray.
1: Anna, gezitki poyuzdan vaqtça dibilini okudi. Kes saat 8'din 20 minut ötkende bir poyuz bay iken.
0: Toğra, şu poyuzgı ülgürdiken ben.
1: Anna xizmətkarğa otlanı peytonğa almaşdırıp qoyuşunu buyurup qoyup, özü bir neçə günki yetərlik nərslərini tayarlap, səpər xaldısığa qaçılaşqa başıldı. O, özünün əmdi bu yergə qayıtıp kəlməydi qallıqını bilətdi. Şuna kallısıdın toxtumay ütüp duruvatqan, xilmıxıl pilallanın işidin, oğuzalda, ya ki qıraf xanımının qoruqıda, Ula bilən cidəlliş bolğandın ki, toğır kəlgən poyuzğu oltırıb. Poyuz toxtuğan birinci şəhərdə çüşüb qilib, şu yerdə turuş planını özü bilib-bilməy talıb alğan idi. Keşik tamaq təyyar bolub qalğan idi. Anna üstəl yeniğe kilib, bolqı bilən erimçikini pırap baxdı. Uladın başqımı yeməkliklərinin həmmisi, onun könlünü eleştirgan dək bolub, axır uladın bir çimdimi yemək, peytunlu qoşuşunu buyurub, öydün çıxıb gətdi. Öynün köləngisi qoçını bir alğan. Hava uçuq. Kün oltırvatqan bolsumu yanılı ısıq idi. Nərs kereklərini kötürüb, açqışı vatqan annoşka bulamdu, Нәрсіләні пәйтіңғы селіватқан пиотер боламды, яки хапчырай пәйтің кәш боламды, әм мысыла оның көзігі сәт көрін әтті. Оланың гәп сөзлері, үріш түрішлері оны терек түр әтті.
0: Пиотер,
1: маңысының керекен ек.
0: Пойыз белетіні қандақ қылысыз?
1: Қандақ қысаң шындақ қыл. Маңы бәрі бір. Пәйтін кәшке ейт. Пойыз вокзалық айдысын.
0: Пьотер, Пәйтіннің олдығы сәкіріп шықып, Пәйтін кәшінің еніда беліні тұтып олтырды. Андын оныңға вокзалға қарап мен ішіні бұйрыды.
2: Сізге азады неме керек?
3: Ашыныңыздың сізге азған қатыры керек?
2: О қатыла бұй адамас.
3: Мен сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайды қалығы тоғырлық кеп қыған.
2: Оның білін көрішіп зөрір бұп қаған. Чүнкі...
3: Мен оял кішінің немі зөрір еттің ойнышы білін көрішіді қалығы қыны сүріштімек жемес.
2: Сіздің мағиетіңіздегі бұ шапқа сізлігіне бұрын әжеп білмәптіген мән?
3: Әр кіші өзінің қотыныға әркелік білі еметіне 100 абыройны сақла шәрті берен береді о. Шындықкен, бұны шапқасызлықтап аташқы боламда?
2: Білсіңіз, бұ шапқасызлықты мұ яма еш, бұ деген жүр әзілік.
3: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішіндісіне яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөне дәп қойай. Әрінің ненені еп тұрып, әрі білен балысыны ташлап кетмекші болға адемне рәзілдісі болуды.
4: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдұрсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

0: Yani şu bayık kız o. Neman da kendini inek körüp durduğan demen.
1: Peytun kozgalganda Anna yani özügü özü sözlep koydu. Peytun şeğil taş yatkızılgan yolda bir hıldı çay kılıp çaklarını taraklatıp kete vatattı. Şu çay kılışla taraklaşla işçi de yeniden yeni hıyalla üzülmey Anna'nın hıyalığı kilişki başıldı. Her az Bayı men kızıklı bir işini oyluydum o. O işini yadığı keldürüş kitirişti. Satıraş, te otkenin işi mi? Yak o emez. Taptım. Yaşvinin kişilerini birbirge bağlap durduğun nerse, yaşaş üçün köreş kılış. Ve birbirge üşmelli kılıç degen gepini oylap ketip atattım. Silerinin sırtlağı sayılığı çıkkınınla bika. Dedi o işçi de arvulağı oldurup şehir sırtıga sayılı kılgılı ketip atkan kişilerge karap. İştlağını elvalgınınlanın mı paydısı yok. Bəri bir vicdanınlanın ayıpleştirdin kutul almayı sile. Piotr karavatkan tarafki karap, bir sakçının beş sangılap turalmayı kelavatkan, garık mes bir işçini elip ketavatkallıkını ködü. Manı bu boludugan çağırken, dep oyladı o. Graf Broniski işkimiz, kümüllük üçünün aşu sakçı tapkançılık bir çağrısını tapalmadık ha? Bomuz şikimiz turmuştun köp ners kütü veduk. Ilgiri Anna'nın Vronuski bilen özü otursidiki münasivetlerini oyluğuz kelme etti. Azır bolsa şu münasivetlerini birinci qetim roşen düşünüp turva tatti. O nemi məqsətini közləp meni qoğlaşdı? Muhabbet üçün emez. Mahtın iş üçün. Anna İkisi tepişkan dəsləpki çağladı ki, Vronuski'nin kılgan gəplərini və ögütülgən o iştığı oxşaydıgan turqını köz aldığı kəltürdü. Hazır həmmi iş onun oylıqallarının toğır işgəlligini ispatlap duratdı. Şundaq, o maqtan çaxlıqını qandırıp, kişilərinin aldıda qəlbisigi təntəni qilişnilə oyladı. Rəs, muhabbetimi bolğan. Əmma köpürək məxsidi qəlbisidin maqtınış idi. O, mini özgü qartıb alğınıdın körənliyən. Əmdə o küllə ötüb getib, körənliydiğanğa heç nəmə qalmıqanda mini taşlamaqçı. Çünki Meningdin eliş mümkün bolğan nersinin hämmisini elip boldı de. Körenleydiğanğa eşnimi yok. Pekat nomuslu kaldı. Menin kerikim kalmadı. Emdi men onunğa yük bolup kaldım. Lekin hazırça yakşılıkı yamanlık kılıp koygan bolup kalmayı dep, yalgandım bolsumu man yakşı muameli kılgan dek bolup atıdı. Tönü gün o aval acıraş, andın toy kılımız dep, özünün işçi dikisini aşkarlap koydu. Bu hem iş tügeşti digerlik. Elbette, o beni yakşı gördü. Lekin yakşı görüşü kançilik derecede bilip olmaydı. Yak, muhabbet yalkını üçüp oldu. O adam özünü körsetmekçi. Karan, onun körenlep keti vatkanini. Dep oyladı Anna, ögütülgen beygi etiği meni valgan, işki mağzı kayıp kızıl mal satkıcıga karap koyup. Onun aldı da minin celip karlıkım emdi tügidi.
0: Eğer ben onun yeniden ketip kalsam, o içi de hoşal boludu.
1: Onun bu oy fikirleri tahmin emesiydi. Bunu o hayatının ehmiyeti bilen kişiler otursudaki münasebetlerden roşen körüp turup atattı. Benim muhabbetim bağın sırı yalkıncap, yürükümünü köydürüp gitip atsa, onun muhabbeti bağın sırı üçüp külge aylınıp gitip atıdı. İkimizden ayrılıp ketmekçi bolu vatkanımızdan asaslık sebebimi şu. Menin emdi amalım kalmadı. Men bütün hücudumni onunla tapşırgan. Onun mu men üçün tekimi köp nerslerden vazgeçişini talep kılgan men. Ama o onda kalmadı. Menden bağın seri yıraklaştı. İkimiz yeni tepişkan çağlarımızda birbirimizge şundak amrak iduk. Birbirimizden ayrılalmaydık. Bir öyge kırgendin keyin köngüllerimiz bölünüp, özümüz bilgen yolda mağduk. Bu hıl ahvalını özgertişke çamımız yetmedi. Bu mene sebepsizli külleysen deydu. Men mi özümle şundak dep oylaymen. Lekin bu yalgan. Men küllemeymen. Pekat razı bolmagalı yerim başu. Lekin Anna bir dilli kallısağı gelgen bir hiyaldın aya calınıp ağzını eçipli kaldı. Hatta oltırgan ornıdın yötkülüp mü koydu.
0: Men bütün vücudum bilen onun oynışı bolmaslıkım gerek idi. Lekin onda kıl almadım. Özümle tut almadım. Benim muşu işim ahırgı kelip onu zeriktirdi. Men onun bu işinin hapı boldum. Lekin kılç amal kıl almadım.

0: Acaba men onun meni aldamaydıganlıqını, Sorokinnağa könlünün yoqluqını, Keytini yaxşı körməydıganlıqını, mağa vapasızlıq qılmaydıganlıqını bilməymən mi?
1: Bilemen, hemini bilemen. Lekin bu bilginimden ehvalım yeniklep kalmaydı. Eğer o beni yaxşı kömey, pekat mesuliyet zörüriydi bilella mağın yakınçılık kılıp koygan. Men halıgan, arzu kılgan muhabbetini mağa bermigen bolsa, bu men üçün dozak azabıdın better azap olmamdı. Hazır ehval dəl şundaq bolu batıdı. Onun menindən könlü soğuğunuğa xeli boldi. Muhabbet tügigen cayda nəpirət başlanıdı. Mən munu koçulani pəkat körüp baxmaptikən mənə. Bir müncü donlaya turudu. Vay vay, niman çüköp öylə bu. Aşı öylənin həmmisi də Adəm ba. Sanaqsız Adəmlə. Həmmisi bir-bir güdüşmən. Əmdə mən yaxşıraq oyla baqay. Qanda qılsam bəxtlik bolu mənkin. Onu tapqan dəkmi qılı mən. Acırassam Karenin Seryojanı mağa beri vəssə. Andın Vronuski bilen toy kılsam. Karenin'ni hiyalığı keltürgen haman onun bütün turqi, hayati küç yok, ita etmen nursuz közleri, tomurları köpcüp turgan appa kolları, telepuzi, barmaklarını karsıl detişleri şu an köz aldığı keldi. Onun bilen öz otursu da bolgan, ve umu muhabbet dep atıladığan tuyğunu hiyalığı keltürüp, yergen yeniden ihtiyarsız seskinip ketti. Hoş, ben acır şıkhetimni mu alay? Vronuski'nin hotunu mu bulay? Şu çağda kiti mağa, bugünkü dek nezerdi karmas mı? Yak, Seryoja minindin nemişka işki erlik bulup kalgınımını sormas mı? Ya ki oylamaz mı? Uçakta Vronuski işkimizden otursa da kandak yes tuyğula peyda bula. Mana bəxtinin kerek yok. Pekat hazır tartıvatkan azaplarımdan kutulsamlı bulatdi. Hiç bulmağanda şunun mümkünçiliki bular mı? Yak. Yak. O özünün bu sualıga kılcı işkilenmek cevap verdi. Mutlak mümkün emez. Bizde hayat ayrı bir davatıdı. Neticede ben onu bəxtsiz kıldım. O beni bəxtsiz kıldı. O beni özgərtelmeydi. Ben mi onu özgərtelmeyim ben? Hemme çağrılığını kılıp gördüm. Venta puçulunup kesse çıngıt kılıp olmaydıken. Balı götürüp alğan av divan ayal, muşundak oltursam xaqnın mağa işçi ağırıydı dəb oylğan boz kerek. Bizden bu dünyağı apırıydı buluşimiz, bir-birimizgi üşmelli kiliş, özümüzü qinaş üçün mü? Av bir neç oturmak dəb oku qutsisi külüşüp keti batıdı. Seryoja çö? O bir dilla Seryojanı əsləp qaldı. Mən bu özümle onu yaxşı görmən dəb oyla etdim. Yaxşı köygünümdün hayat calınıp məket etdim. Lekin mən onunsız mı, oxşaşlı yaşa avatmayman mı? Mən onu başqa birinin muhabbetigi tegişib etdim. Muhabbet ki qanğınımdın kiyim mi, onu onunla tegişib etkinimge puşayman kılmadım. Anna, o muhabbetini yirginiş bilen eski aldı. O emdi özünün hayatı bilen başkalarının hayatını naid uçuk görüp turvatkanı üçün tolumu huşalıydı. Meylim ben

0: Biletni o bir alovki alemem mi? Dep sorudu Piotr. Nege ve nemiş ki keti vatkınını pütüllay esidin çıkargan Anna, onun nemi sora vatkallıkını aralı düşendi. Şundak, dedi o, pul kapçıkını onunla berivitip. Andın kolu da küçük bir kızıl somka peytondan sakrap düştü. Anna, top top kişiler arsıdın ötüp, birinci derecelik vagon yolucuları poiz saklaydıgan küçükhanıgı getip etip, öz ehvalının tepsilatı bilen işkilinip turuvatkan pilallarını asta asta esige ilişki başıldı. Şunun dinkiyen ümit bilen ümitsizlik bir-birge girelişip, azaptın yetküçü kıyınlip aralı kalgan yürükige neşterdek sancılışkı başıldı. O yıldız şekillik sabadı oldurup poezini saklıgaç, kırıp çıkıp turuvatkan ademlerge nefret bilen karap kuyattı. Onun hiyalıca ulanın hemmesi bezari ademleriydi. Turupla u yerinin vokzalığı beripla Vronskiyga xat yazıp, xatta nemi nemilani deyişini oylap ketetti. Yani turupla Vronskiyni özünün tartıvatkan azaplarını düşenmey, apsığa özünün derdini töküp berivatkan dek halette köz aldığı keltiretti. Ve özünün dəl şu gepnin üstüge kirip kelip, onun nemilani deydiğallıkını hiyalıdın ötküzetti. Turuplu yene, turmuşunun yenili bəxtlik ötüdiğallıkını, özünün onu kançilik yaxşı körüdiğallıkını, hem kançilik yaman körüdiğallıkını oylap getetti. Yene onun yürüki kattık selip getti.
1: Apağının nemi oylau atkını, sana kimine ilip vermekçi bolu atkını bilen menin karım yok.
2: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
1: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Sana rast gepini kısam, meylik kheri yaki yaş, meylik senin apan yaki başka ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, ondak ayallar menin könlüm giyat. Şunu men onun işleri toğırlık kılınan geplerini, pekatla anlaşına kalamayman.
2: Anna! Menin apam doğrusu da bundak örmessizlik bilen gepkin masıkını soraymen.
1: Oğlunun bəxti bilen şanşarpının nədiligini bilmege ayalda insap mı bulmaydı?
2: Sana yeni bir qetim de kuyay. Men hürmetimini kıldığan apam doğrusu da örmessizlik bilen undak geplerini kımıgın.
1: Senin apanğı mehren yok. Mehren pekat tılanın uçudala.
2: Senin deydiğinin şolu bolsa. Ömüse.
1: Şundak kıl. Hazırlı bir taraf kılıp et. Mən allı burun bir kararı kep boğan.
0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radio Stansı'nın radio kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Huzurunladı bolu vatkını Tolstoy'nun dünyağı meşhur romanı Anna Karenina. Kongrak çelindi. Bir netçi yigit aldıraş ütüp getti. Hem mesela körümsüz kopal bir nimile idi. Özlerinin şu kopallıklardan memnun dekme kalışattı. Üstüge hizmet çapını, putuğa kalt konculuk ütük giygen, döt çırayı hayvanın çırayığı okşap kalıdıgan Piotr mu zalının otursudun menip, Anna'nı vagongu orlaştırıp koyuş için onun yenigi keldi. Anna vogzal supsudun ütüp gitavatkanda, şu yerde üllük kep kılışıp turgan bir netçe er bir dili cimip ketti. İşçidin biri Anna doğrusu da şivirlap set keptin birini kıldı. Anna vagonun igiz pelempeyige dessep vagonu çıktı. Andın vagonun ayrım hanısıgı kırıp, yapçukları kırlaşıp ketken yumuşak orunduk gelip oldurdu.

0: Alijanapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən adəmlə alijanapladır.
1: Alijanapla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamələ qıldıqanla alijanapladır.
0: Alijanapla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıqanla alijanapladır.
1: Alijanaplanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla, Ali Canapladır.
0: Ali Canapla, ətrafımızdaki ülgü bolalaydıqan adətki kişilədir. Ali Canapla qatardı turuş, Ali Canaplağı toğırlınış, kəmtər Ali Canapladın buluş, cüngoluqlarının royi intilişidir. Yine ot yalkını barmakımızın uçunu illet alaydı. Lavulda köyvatkan Gülhan bütün bedenin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalnız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulgan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi. Ortak gülünüp terakki etilişi, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben ben, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den beridigan Uyghurça anlıkçını başlayınız.